0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Hemen Derya'cığım, seni şöyle alırken Yıldız'a doğru dinlendin mi?
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorumdu. Ağzınıza sağlık. Dinlendim ben. Çok iyiyim.
0: Var olasın.
1: Söyleyebilirim.
0: O zaman hazır mısın bizi İstanbul'dan Üsküdar'a doğru götürmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman buyursunlar efendim. Sevgili Derya Özer Bildir'den geliyor.

0: Nefesine sağlık. Çok teşekkür
1: Osman
0: ediyorum.
1: Osman hocam eşlik etti. Osman Tokmak hocamız. Şöyle kuzeycim bir alkışımız Osman hocamıza gelsin. Bu sezonda bizlerle beraberdi. Var olsun, bizi kırmadı.
0: Ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şöyle şimdi son bloğa doğru geçeceğiz ama son blokta seni şöyle küçük bir soluklandıracağım. Ben iki,
0: tabii ki.
1: Yine senden farklı eser yorumlayacağım.
2: Seyircimiz müzik zevkine doyacak. Bütün tarzlar.
1: Çok teşekkür ediyorum canım, sağ olasın. Ben iki eser sonrasında seninle Yıldız'da buluşacağım ve artık son blokta bir 15 dakikalık vaktimiz kalacak. Hoşça kal diyeceğiz sonrasında. Şöyle seni bir soluklandırayım. Ben de gideyim şöyle efendim. Bir susadım çeşmeye varmaz olaydım. Bir usta, üstattan bir başka üstadın eserine geçeceğiz. Az bana gönder diyeceğiz. Fatih Kısa Parmak eseriyle devam edeceğiz. Yıldız'da birazdan tekrardan sevgili Derya Özer'le buluşacağız. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasın sevgili Derya'cığım, seni şöyle yıldıza doğru alırken son blokta senin aslında iki eserin var. İkisini de dinleyip öyle veda etmek istiyorum. Hemen seni yıldıza bırakıyorum, bu yüzden oyalamadan buyursunlar bakalım, görüşmek üzere.

0: Derya'cığım nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı.
0: Senin sesinden hakikaten eserleri dinlemek bambaşkaydı. Ben seni Melahat ablanın gençlik yıllarına benzetiyorum.
1: Ay, Melahat Cilses ablamın. Çok sevdiğim bir sestir. Benim için o zaman ne güzel ne mutlu. Çok teşekkür ederim.
0: Melahat Gülses.
1: Tanıştık. 2017'de bir yarışmada jürideydi. Benim katıldığım bir yarışmada. Çok güzel bir yarışmaydı ve orada da kendisiyle çok güzel kısa bir sohbetimiz olmuştu. Kendisini çok beğeniyorum. O yüzden teşekkür ediyorum.
0: Peki sevgili Derya Özer'in örnek aldığı, dinlediği ve ben onları dinleyerek çalıştım dediği ustalar desem var. İlk üçte kimler var?
1: Ben aslında eski sesleri çok seviyorum ama o eski seslerin başında gelen bir isim var. Sabiti Tur Gülerman'ı çok çok beğenerek dinlerim hala. Günümüzde de Çiğdem Yarkın'ı çok severim. Yani Çiğdem, en çok böyle çok isim var aslında. Şu an ansam bitmez
0: eksik
1: ama,
0: ama
1: eksik kalır ama böyle bir iki isimle örneklendirmiş olalım.
0: Program daha yapmak isterim seninle ilerleyen
1: büyük
0: zamanlarda.
1: Büyük bir keyifle gelirim. Fasıl. Çok teşekkür ediyorum. Yapalım. Beraber yapalım.
0: Bir fasıl akşamı yapalım mı? Yönetmenim, Akif yönetmenim. Yapalım değil mi? Bir fasıl akşamı yapalım.
1: Yapalım.
0: Güzel olmaz mı?
1: Çok güzel olur.
0: Enerji.
1: Tekrar çok teşekkür
0: güler
1: ediyorum.
0: Güler yüzün daim olsun. Avazın daim olsun. Seninle aynı kurumda görev yapmak da büyük bir gurur ve onur.
1: Benim
0: senin gibi muhteşem
1: öyle.
0: Bir sesle.
1: Çok
0: muazzamsın
1: teşekkür
0: hakikaten.
1: Ediyorum.
0: Eminim
1: bu güler
0: çok daha
1: yüzünüz
0: güzel
1: sönmesin hiç. O kadar sahneye yakışıyorsunuz ki orkestrada dediğim gibi çok güzeldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Derya'cığım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de öyle.
0: Tekrardan inşallah fasılda.
1: Evet, en kısa sürede çok güzel bir fasılla inşallah
0: beraber
1: ekranlarda olalım.
0: Şöyle hemen seni kucaklıyorum, yıldıza doğru alıyorum. Beraber veda edeceğiz, sabahçı kahvesi diyeceğiz. Efendimiz Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta sevgili Derya Özer Bildir bizlerleydi. Ankara'dan İstanbul'a bu yıldızla sizlerle buluştu. Bizleri hepimizi mest etti. Bizler yine değerli bir konuğumuzla önümüzdeki hafta huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.
2: Melike ile Müziğin Ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun. Sağ ol. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti eline olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar,
2: sağ olsun.
0: Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim tabii, seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan vardı. 2-3
1: yaş vardır. Yoktur 2-3 yaş yani. Vardır. Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Masar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu, meşhur.
0: FTS stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendromuz abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Çellon'la birlikte ekibe tabii dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte tabii, hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi evet, çok, çok 30-35 senenin üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla yani, sevgiler. Nerede
0: önünüzü saygıyla, saygı diyorum yani inanılmaz.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız yaşa, yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz yaşa, her zaman.
0: Çok yani, sağ ol. Aynı şekilde bil mukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe bak, başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir yere getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de rahmet zaten tanıyoruz, bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özer Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onur oldum. Çok büyük onur oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda. Evet. Değil mi? Enstrümanla birlikte duyduğunda. Evet. Ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyelim. Yani. Ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksuncuğum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kavağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
2: Tabii ki.
0: Nasıl olur? süper olur. Ve bu şarkının da adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken Selçuk. Rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış oldu.
0: Sözler de Ünal abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Hep biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani çello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk... birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım. Fena,
0: güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım, okuman
0: duygu
1: lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani çok yıllarca reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama ne güzel oldu, rubat oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Evet. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım. Yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya. Yani
1: dilimizden geldiği kadar. Ya. Elimizden geldiği
0: kadar. Fazlasıyla geliyor. Evet. Helal olsun.
1: Sağ ol. Kardeşim. Senin takdirin. Sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım, evet. Seni tanıştık. Evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: babam aldınız. Babam müzisyendi. Hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol hocam. Evet. Saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Ondan sonra serüven öyle başladı yani. Vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii ki yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak. Bence çok tabii, güzel olmuş yani.
2: Müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: çok iyi insanlar,
2: karşılaştırdı. Yani. Ve denk geldi işte. Yaşar. Özer abi.
1: Karşılıklı ama yani her şey karşılıklı. Denk Erat geldi. Da öyle düzgün.
0: Gönlümüze göre vermiş.
1: Göksun da öyle. Şükürler olsun.
0: Ama şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir şıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye ne demek? Şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı. Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: Eyvallah.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan
0: İlkokulu
1: böyle.
0: orada bitirip. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint-Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları

0: Bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak.
1: Biz de çok mutlu olduk. Seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama tabii. Güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı burada. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani çok yaşı genç söz olmasına rağmen söz bestedi ona ait. Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi?
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru güneşe, tabii. Doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle. Çok Soner şükür kardeşimize de buradan o zaman
0: selamlar olsun. Selamlar kardeşim, olsun. Helal olsun. O zaman kaptırdım gönlümü. Hadi.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler. Aa,
0: yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle deniştirdik şarkıyı. Deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön Bebeğim'i gönderdiğimde okuduğunda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle. Orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman da aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı, iyi ki söyledim.
0: Mümkün değil.
1: Söylemeden olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun Ayşekiller hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler
0: çok
1: olsun.
0: Şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil
1: mi? 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama. Yaşa. Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen hadiseyi hayra çevirmek, kudretli insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Yani
1: o,
0: çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
0: ama.
1: Çok
0: acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, yani şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
1: 84'te
0: beri
1: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzeldik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin. İnşallah. Rubato'yu çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmunga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato da çok yaşayın, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Vallahi şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş konuşuyorsun abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize çok fazla güzellikler katıyorsunuz.

0: Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten de.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun. Ekibimize sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu.
0: Yaşa.
2: Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bir dizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da Veyhi Müseyin albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani
0: sürpriz.
1: Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na stüdyoya gidip geliyoruz.
1: Evet.
0: Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı, Gülendam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya. Bosna, yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum, dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak... Gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol.
1: Bu anlamda
0: vallahi,
1: da...
0: Çok teşekkür, mahcup. Sen de beni mahcup ediyorsun
1: olur
0: bugün.
1: Olur mu öyle şey? Olur mu? Doğruları söyleyince...
0: Çok yaşa. Çok sağ olun. Valla. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşımız
1: geçmiş.
0: Çünkü
1: dün gibi ben... ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O
0: hiç.
1: Stüdyoya girdiğimizde...
0: Yaşa.
1: Hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen öyle.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım, aynen öyle.
1: Hepimiz birbirimizin...
0: Seve seve
1: yapardık. Yani
0: hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya, Kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten...
0: Hiç değişmedi.
1: Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var, arada o saygı,
1: tabii,
0: seviye, terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada.
0: Yani öyle yaşa yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel, doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim
0: ister,
1: o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Ah, vallahi zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
1: Bir ah çektirdi sana şampiyon.
0: Vallahi çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel,
1: şahane. Daha neler gelecek, neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var, eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tan'ın şarkısı,
1: Tan Taşçı'nın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı vallahi. Can, tükendi.
0: Süpermiş.
1: Bir yerde, hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
1: Son zamanlarda
0: Harun
1: o da gerçekten.
0: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
1: En
0: Harun
1: son
0: Kolçak
1: yani konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Vallahi.
1: Selam olsun kardeşim.
0: Selam olsun. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak.
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: Paylaşmak çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abiciğim. Paylaşmak her
1: müzikte
0: zaman çoğalmaktır.
1: Müzikte paylaşmak çok hoşuma gidiyor.
0: Her zaman öyledir. Her zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız. Sen yani bizim bir şeyimizi oku, sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Güzellik bizim sevenlerimiz, sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten insanı öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz, ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden Kesinlikle. Geleni yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi ekranları başındaki
1: güzel
0: insanlardan...
1: bir ses çıkartmak, tek bir ses, güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah.
1: Ben her daim çok isterdim. Yani bir grup oturup bir rock grubu olur, bir şey olur, bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını düşünmek zorundasın.
1: Tabii. Şarkı seçiminde ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: Tabii anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist yani, ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: Genelde anlaşıyoruz.
0: Şöyle anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Erel diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu mihverde
1: oluyor.
0: Güzel
1: bir anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: olma
0: olmadı.
1: Olma ihtimali de yok zaten yani. Değil mi?
0: Ya müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka
1: Aynen
0: derdi olmaz.
1: Aynen de başka ne olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinlediğiniz

0: dedikleri için çok mutlular ve ekran, dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üstadlarından dinlediler.
1: Ne mutlu bize, yani böyle düşünüyorlarsa, böyle düşünüyorsanız hep birlikte ne mutlu
0: kesinlikle
1: bize.
0: Öyle.
1: Hep birlikte.
0: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım, sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
1: Eyvallah.
0: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
1: Aynen.
0: Kapanış yapıyoruz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Kürt Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir
1: evet.
0: şey?
1: Evet. Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek
1: Biz
0: dinleyebilir
1: iki
0: miyim?
1: eser, evet, iki
0: Hatta
1: eser
0: sizi
1: yaptım.
0: eşlik
1: Evet.
0: etsem
1: Tabii
0: olur mu?
1: ki buyurun,
0: İzninizle.
1: izninizle zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık. Evet. Çok güzel oldu.
1: Ellerinize sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
2: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani, mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
2: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: O daha çok
0: hava
1: bir hayratımız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha dinleyebilir
1: Evet. Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz seviniriz.
0: müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Çok benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te. Sahne.

0: Gülün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasik değil mi? İçinde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bravo arkadaşlar, elinize sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yepyeni bir günde, yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde birlikteyiz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız muhteşemdi. Hatta son şarkımız biraz enerji doluydu. Sevgili Sıla'nın Reverans.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, bugün sevgili izleyenlerimize yine muhteşem terapi niteliğinde bir program hazırladık. Çok güzel şarkılar var, türküler var, enstrümantaller var. Hepsini sırası geldikçe seslendireceğiz. Şimdi istersen seni birazcık dinlendirerek biz devam edelim. Ya bu son günlerde en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi olabilir. Sevgili Tan Taşçı'nın Yok Başka Hayalim. O kadar güzel ki tam böyle hem
1: Harika.
0: Alaturka'yı, bizim o Türk müziği kokumuzu çok güzel yansıtmış bu bestede. Hem de klarnete de çok yakışacağını düşündüm. O yüzden bu hafta enstrümantele böyle başlayalım dedik.
1: Muhteşem.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Güzel değil mi? Çok güzel bir
1: Çok
0: parça.
1: güzeldi ve
0: Ya
1: çok
0: Tan'ın
1: yakıştı.
0: çok güzel besteleri var bu arada. Çok da başarılı
1: Evet.
0: konserler veriyor. Böyle hani derler ya, çizgisini hiç bozmadan devam et.

0: Gerçekten çok güzel bir sanatçı. Ben
1: Evet.
0: tebrik ediyorum kendisini. Hem bestelerine hem duruşuna hayranlık duyduğumuz çok özel bir
1: Evet,
0: müzisyen
1: çok da
0: bence.
1: iyi bir ses
0: Çok
1: gerçekten.
0: iyi. Ya üretken
1: Evet.
0: olmalı tabii ki. Yani bir sanatçıdan beklenen şey bence hayatıyla ilgili, özel yaşamıyla ilgili şeyler değil. Sanat hayatıyla ilgili şeyler. Yani bize lazım olan şey onun yaptığı işle ilgili olan
1: Kesinlikle.
0: tarafları. Yani gerisi kendi hayatıyla ilgili bir şey. O yüzden böyle çok takdire şayan güzel müzisyenler var. Yani yeri geldikçe biz de onları burada programımızda ismini
1: Muhteşem oldu.
0: zikrediyoruz. Şimdi devam edelim. Çok güzel tabii ki şarkılar var. Beraber seslendirelim. Ne seslendirelim?
1: Uzunlar diyeceğiz. Yine yeni
0: Uzunlar.
1: dönem bir şarkı.
0: Tamam. Sonra ardından
1: Ne diyelim?
0: bakarız. Hadi.
1: Tamam.
0: Bence bunu seslendirelim önce.
1: Tamam.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Hepinizin eline sağlık
1: ediyorum
0: arkadaşlar.
1: hepinizin.
0: İstersen devam edelim, durmayalım.
1: Edelim.
0: Şimdi çok güzel bir şarkıdır. Bak, uzun zamandır seslendirmedik biz bunu. İzel'in sesiyle çok sevildi. Ah yandım, biliyorsun bunu.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl güzel olacak mı?
1: Of, hem
0: Merak
1: de
0: ediyorum.
1: nasıl güzel
0: Hadi
1: olacak.
0: buyurun
1: Hadi.
0: arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı
1: Ay
0: gerçekten.
1: müthişti.
0: İzel'in o yorumu da unutulmazdır. İzel'in sesi zaten muhteşem. Çok da güzel. Böyle o 90'larda bize o kadar güzel şarkılar verdiler ki.
1: Çok.
0: Aslında şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani çok güzel birliktelikler oldu. Böyle ikili, üçlü paydaş yaptıkları çalışmalar oldu insanların 90'larda. Bence İzel Çelik Ercan'ın da mesela çok güzel bir beraberliği
1: Evet,
0: vardı.
1: çok da güzel
0: Ama hepsi
1: şarkılar
0: tek tek de
1: çıkmıştı.
0: başarılı bana kalırsa. Yani
1: Tabii.
0: o da ayrı bir şey. Peki sözü çok uzatmayalım. Şimdi Gülü Soldurmam diyelim. Sözleri Aşkın Turan'ın, Coşkun Kıvılcım müziği. Çok güzel. Kibariye de çok güzel seslendirdi bunu bu
1: Çok.
0: arada.
1: Gerçekten.
0: Hadi şimdi gel senin sesinden dinleyelim.

0: Çok güzel seslendirdin. Gerçekten
1: Çok teşekkür
0: muhteşemsin.
1: ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Harika bir şarkı ya.
1: Çok ya. Çok seviyoruz bu
0: Böyle
1: şarkıyı.
0: şarkılar gerçekten çok uzun yıllar aynı güzellikte devam ediyor. Zaten besteciler de çok değerli. Yıllardır bence en güzel sözleri yazan isimlerden biridir Aşkın Tuna abimiz. Zaman zaman karşılaşırız böyle. Hoş sohbettir, çok tatlı bir insandır. Bizi izliyorsa da buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Çok kıymetli insanlar. O zaman
1: Şükürler olsun.
0: bir şarkıyla devam edelim tekrar. Bu da mı enstrümantal? Sanırım.
1: Evet.
0: Evet. Bugün
1: İşte
0: böyle
1: beklediğim an.
0: karşılıklı bir senden bir benden
1: Ama çok
0: gidiyoruz.
1: güzel oluyor
0: Evet.
1: gerçekten.
0: O zaman biz de şöyle şey çalalım ya. Madem bu kadar güzel şarkılar peş peşe geliyor. Senin olmaya geldim diyelim mi arkadaşlar?
1: Oo, muhteşem.
0: Ya, değil mi?
1: Harika.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani dün
1: Bravo,
0: akşam
1: bravo.
0: yine benim
1: Muhteşem.
0: yollarıma bakmışsın. Ben
1: Wow.
0: de bir bakayım dedim klarnetle.
1: Ama tam baktınız yani
0: Yani
1: efendim, ne diyelim.
0: Mehmetçiğim bir bakalım dedik yani biz de. Yani bazen gerçekten insan böyle konuşur gibi bir şey söylemek istiyor enstrümanla. Ciddi söylüyorum, böyle içeride bir şey söylüyorsun ve onun söylemesini istiyorsun ya. Bazen işte klarneti çok sevenlerle karşılaşıyoruz, böyle anlatıyor. Abi diyor, sözleri duydum.

0: duydum ben mesela diyor. Sözleri söylediğini duydum diyor. Söylüyorum çünkü içeride atış yapıyor sürekli yani sözler. Yani bilmesek de sözleri söylüyoruz tabii arada bir. Şimdi beraber yine bir şarkı çalalım. Bal gibi diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Ben bir alkışım. Bravo,
1: Ben de
0: gerçekten çok güzel.
1: orkestrayı
0: Sesine yakıştı.
1: alkışlayayım.
0: Harika
1: Teşekkür ederim.
0: seslendirdin. Gönlüne sağlık. Evet, şimdi öyle bir melodi var ki, bu melodi çok güzel bir melodiydi zaten. Enstrümantal olarak da harikaydı. Sevgili Göksel Baktagir'in zaten bütün besteleri muhteşemdir ama bu son yıllarda yaptığı özellikle bazı besteler kendinden böyle söz akışını da beraberinde getirdi. Yani bazı melodiler sözsüz güzeldir ama melodi çok güzel akınca söz de kendi kendine onu tamamlayıcı olarak peşinden geldi. Aşk Masalı mesela öyle bir şarkı. Bu arada Aşk Masalı'nın düzenlemesini de sevgili kardeşim Şevket yapmış ve eline gönlüne sağlık. Ne iyi etmişsin. Bütün kulaklarda senin bu düzenlemen devam ediyor şu anda. Şevket'e hiç bir alkış da yok. Arkada hayret bir şey ya. Yani tebrik ediyoruz. Çok güzel Şevketçiğim. Harika olmuş. Bu arada tabii ki bunu Çiğdem Gürdal da çok güzel seslendirdi. Çiğdem Gürdal'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Buyurun arkadaşlar.

0: Yani bu alkışlar Şevket'e gitsin bence.
1: Ay
0: Gönlüne
1: çok
0: sağlık
1: güzeldi.
0: Şevket'ciğim. Harika bir düzenleme. Evet, devam edelim. Müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi çok güzel bir şarkı var. Tanrı istemezse yaprak.
1: Yaprak düşmezmiş.
0: Buyurun.

0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Ay teşekkür
0: Harikasın.
1: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Sizlerle de olmak muhteşem.
0: Çok güzel. Yani defalarca kez çalınmış olsa da o kadar güzel besteler ki yani doyulmuyor. Gerçekten doyulmuyor. Yani bunun enstrümantali ayrı bir tat, sözlüsü ayrı bir tat. Sen de bunları çok seviyorsun. Bizim de hoşumuza gidiyor
1: Seviyorum,
0: senden
1: evet.
0: duymak.
1: Arabesk şarkıları da çok seviyorum.
0: Evet. Bu hafta programı bitirdik. Valla gelecek program için artık hazırlıklarımıza yine başlayacağız. Yine güzel güzel şarkılarımızı seçeceğiz. Bir sonraki programa hazırlanacağız. Evet, son şarkı ne yapalım?
1: Ağlama değmez hayat diyelim.
0: Ha, bu da güzel. Bize
1: Güzel
0: son
1: değil mi?
0: mesajını da veriyorsun yani. Ağlama
1: Evet.
0: değmez hayat. Peki
1: Evet.
0: sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi abi. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte gireceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir. İçinde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.
2: Dargın anılarım gibi. Azar coşar deli gönlüm.

0: bir yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir ama içimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Yüreğim ona yanar. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

0: gibi yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasikti ama içimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Muhammed Yıldırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te. Bas bariton sesiyle dikkat çeken Türk halk müziği sanatçısı Turan Engin, 1938'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Türk halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Murat Koç ve Ali Ekber Çiçek'ten bağlama çalmayı öğrendi. Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi gibi Türk halk müziği üstadlarıyla tanışma imkanı bulan Turan Engin, 1957'den itibaren Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler alarak Türk halk müziği bilgisini ilerletti. 1967'de Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Ahmet Yamacı ve Neyzen Ulvi Erguner'in teşvik ve talepleriyle Yurttan Sesler topluluğuna dahil olan Turan Engin, uzun yıllar emek verdiği TRT İstanbul Radyosu'ndan 2002'de emekli oldu. 23 Temmuz 2006'da aramızdan ayrılan Turan Engin, 45 yılı aşkın sanat yaşamında gerek icra anlamında gerekse yapmış olduğu derlemelerle Türk halk müziğinin unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve

gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri çaldığından notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşi adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün bir türü olan viola de gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castilla Guatelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki kaderi 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman...

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine notalarla dans edeceğimiz, aynı zamanda kelimeleri de dans ettireceğimiz bir programa daha merhaba dedik. Çok keyifli bir gün olacak. Vaadini şimdiden veriyorum çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım ve onun kıymetli müzisyen oğlu bugün bizlerle beraber farklı şarkılar, farklı esintiler, farklı notalar diyeceğiz. Hoş geldin Seher Dilovan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere ve sevgili Baran Bey de bize eşlik edecek. Hoş geldiniz Baran Bey. Hemen Seher Dilovan'la başlamak istiyorum. İzninizle bir kez daha katmerli bir hoş geldin diyebilir miyim Seher'e?
1: Kesinlikle diyebilirsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Biz çok eski dostuz. Çok yıllara girmeden söyleyebilirim.
0: Küçüktük de o yüzden.
1: Küçüktük, evet.
0: Çocuk işçiyiz.
1: Dedin ya yayına geldiğimizi beraber büyüdük diye. Gerçekten biz programlarda beraber büyüdük. O kadar çok program çektik ki ben hatırlamıyorum sayısını. Çok güzel programlardı. Hepsi birbirinden keyifliydi. Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum.
0: Canım benim. Evet. İnan karşılıklı bunu söylememe gerek yok. Bu tip duygular karşılıklı oluyor. Biz biliyoruz şu anda, evet, kalbimizin ne hissettiğini.
1: Aynen, buradan oraya.
0: Çünkü evet, çok küçük yaşlarda çok önemli senelere hem Türk televizyon tarihinin hem Türk müziğinin çok önemli senelerine eşlik ettiğimizi düşünüyorum
1: beraber,
0: ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hani üniversite, lise anıları vardır ya, bizim
1: kesinlikle
0: yıllarda öyle yıllardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Şimdi alanı görünce kendime bir alan yaratmak istiyorum. Kalbime bir alan açmak
1: buyurun
0: istiyorum. Ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü sevgili Müziğin Ritmi seyircileri, yani 2026 yılından size sesleniyorum ama yıllar önce o Seher'in bahsettiği televizyon programları var ya, onlarca, yüzlerce belki.
1: Tabii ki kaç, sayısı belli değil.
0: Sayısı
1: evet
0: belli değil. Programlar gerçekleştirdik. Bir tanesinde benim programıma geldiğinde Seher hamileydi.
1: Ya.
0: Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta doğacak çocuğuna, bende vardır öyle hatıra,
1: evet,
0: kalsın,
1: evet,
0: anı
1: evet,
0: kalsın
1: evet,
0: diye
1: evet,
0: canlı yayında Alan'a bir şeyler söyletmiştik. Yani sen daha cenindin ya da embriyoydun. artık neydin tam o sırada bilmiyorum ama
1: evet, evet,
0: böyle bir anımız var ve şu anda tam karşımda oturuyorsun.
2: İşte zaman yani çok çok hızlı geçiyor. Gerçekten zamanın her yıl daha fazla hızla aktığını fark ediyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz
1: doğru
2: ama.
1: Doğru söylüyorsun, evet.
2: Daha
1: doğrudur
2: hızlı geçiyor vakit ve şu anda da 24 yaşındayım. 2001'liyim bu arada.
0: Hı hı.
2: Seni tanıdığıma dair çok çok memnun oldum. Yani gerçekten kişiliğin, karakterin çok değerli. Annemin de yıllarca arkadaşlık yapmışsınız.
1: Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
2: Ya ama öncesiniz biraz sohbetimiz oldu o yüzden.
1: Tabii ki.
0: Bu
1: tabii
0: şahane
1: ki
0: bir şey ama bizim açımızdan baktığın zaman gerçekten daha benim konuğumun, çok değerli arkadaşımın karnındayken böyle konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi sen bana kişiliğin, karakteri çok güzel. Ama çok mutlu oldum diyorsun.
1: Ya.
0: Ah ben daha neler isterim ya. Bu da benim mesleki açıdan baktığımda çok gurur duyacağım bir şey. Tabii ki sizlere baktığımda şimdi ben buradan gurur duyacağım diyorum ama bir anne olarak kim bilir sen nasıl gurur duyuyorsundur.
1: Evet, doğru.
0: Birazdan bahsedeceğiz ama onun öncesinde bu şahane sesleri programımızda yakalamışken Baran Bey de bize eşlik ediyorken değerli müzisyenimiz, önce bir müzik diyelim mi?
1: Hadi o zaman.
2: O zaman diyelim.

0: TRT Müzik ekranlarındayız, bir müzik kanalındayız, bir müzik programı sunuyoruz ve bir müzik şöleni yaşıyoruz. Bu nedir? Bu harika bir proje bu arada.
1: Evet.
0: Birincisi anne oğul olması çok güzel bir proje. İkincisi de çok farklı. Yani biriniz Türk halk müziğinin Türkiye'de mihenk taşlarından, önde gelen seslerindensiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Biriniz de bambaşka bir diyarlara gitmişsiniz. Annenin yolundan devam etmemişsin. Müzik olarak etmişsin ama tür olarak etmemişsin.
2: Evet, doğru. Yani şöyle açıklayabilirim. Annemin tabii ki yaptığı eserler, müzikler paha biçilmez. Hepsi birbirinden değerli. Ama annemin de sonuçta bana artık bırakmış olduğu hem deneyimleri hem müzik mirası diyebilirim buna. Benim için çok çok değerli bir şey. Bana zamanında çok fazla tavsiyeler verdi. Zamanında müzik camiasına girmemi asla istemedi. Fakat müzikle tabii ki müziksiz yapamayacağımı gördüğü için de artık zamanla bazı şeyleri kabullenmek zorunda
1: Hiç istemedim.
2: kaldı.
0: Neler
1: Hiç
0: yaşandı?
1: istemedim
0: Nasıl
1: yani.
0: Tavsiyeler verdin?
1: Müzikattan ses geliyor. İngilizce, Fransızca okuyor falan. Ben eyvah diyorum, dersler gidecek, nasıl olacak? Bu çocuk okulun adaptasyonu bozulur mu falan. Bir yandan da dinliyorum, Allah Allah, çok güzel okuyor. Bir iki ara bir derede kalıyorum. Kıyamıyorum da. Şey diyorum işte, oğlum sen derslerini iyi çalış da sonra bir şeyler yaparız falan. Böyle yıllarca yıllarca oyalamaya çalıştım. Yok, baktım ki olacak gibi değil.
2: Bir
1: Dedim
2: yere
1: ki
2: kadar.
1: komşumun oğlu olsa ben yani dayanamaz, hadi yürü derdim ona. Ve tabii ki büyük jüri dinleyiciler, dedim ki hadi alan peki. Sen
0: Yani
1: hak
0: genler
1: ediyorsun.
0: ağır bastı o
1: Evet,
0: zaman.
1: evet.
0: Ne kadar sen
1: Ve öyle
0: istemesen
1: yaptı
0: de.
1: ki anne gel dedi, beraber bir proje yapalım, beraber sahnede bir şeyler yapalım. Ve Sound of Love, aşkın sesi diye bir projeyi gündeme getirdik.
0: Sound of Love gerçekten muhteşem bir proje. Yani ben her proje için bunu söylemiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü çok farklı olmuş. Biraz bahseder misin? Yani projenin böyle, ben biliyorum
1: Evet.
0: ama böyle uzun uzun anlatmak istiyorum seyircimize.
1: Anadolu medeniyetleri çok kıymetli. Mezopotamya. O kadar müthiş aşklar ve öyküleri var ki. Ya hangi birine değinelim? Leyla ile Mecnun mu? Memuzin mi? Hakkari? Ya Ferhat ile Şirin mi? Hangi birini anlatalım? Bir sürü. Ama Batı'da da mesela bir Romeo Juliet var. Yine orada aileler var. İki sevdalıyı bir araya getirmek istemeyen. Dolayısıyla dedik ki niye bu aşkları, sevdaları bir araya getirmeyelim? Diller farklı olabilir. Biri İtalyanca, biri Fransızca, biri Türkçe, biri Kürtçe anlatabilir derdini, aşklarını. Ama duygular aynı, sevdalar aynı, ayrılıklar aynı. Alan çok iyi İngilizce, Fransızca okuyor. Kürtçe, Türkçe okuyor. Ben de dedim ki o zaman hadi sahnede bu güzel şarkıları birleştirelim. Hatta zaman zaman sen de türkülere eşlik et. Ben de zaman zaman Batı altyapılı şarkıları okuyayım. Böyle bir konserler serisi geliyor.
0: Bugün programımız süresi içerisinde de aslında sizin projenizin minik bir
1: Kesinlikle.
0: konserini gerçekleştireceğiz. Özeti gibi olacak.
1: Kesinlikle öyle
0: Yine
1: olacak.
0: Türk halk müziği, çok
1: Evet.
0: sevilen
1: Evet.
0: eserler, türküler
1: Evet.
0: seslendireceksiniz. Alan'ın söylediği o dünyaca ünlü, daha bir batılı şarkılar da söyleyeceksiniz. Adeta bir mozaik gökkuşağı gibi bir program.
1: Sevgili Baran da

0: Planlamasıyla bize eşlik edecek.
1: Evet.
0: Neler hissediyorsun Baran?
2: Bu projede çalışmak benim için ayrı bir zevk.
0: Evet.
2: Ama şunun için de çok sevinçliyim. Yani alan sizden aldığı o bayrağa bir şeyler katmış.
0: Evet.
2: Yani katmamış olsa, tek yolda yürümüş olsa, hadi neyse, ama gerçekten çok zevkli. Çok zevkli de konserler olacağına eminim yani.
3: Çok sağ ol.
1: O zaman o konserlere biz daha gelmeden ve dinleyiciniz izlemeden TRT Müzik seyircisinin
0: sanki
1: evine...
0: Sanki TRT Müzik'te bir ön provamızı canlı canlı okuduk gibi oldu. Evet, bu da TRT Müzik'e özel olsun.
1: Haydi bakalım.

0: Şok şok şok. TRT Müzik'te gündem belirleyen bir program. Seher Dilovan ülkeyi terk etmiş diye.
1: Aman Allah'ım, burada da mı?
0: Burada da
1: mı?
0: Ülkeyi terk etti. Nerelere gitti? Artık yok. Dünyanın hangi bir ucunda yaşıyor diye söylemler çıkmış, öyle
1: yani,
0: mi?
1: Yani inanılır gibi değil. Ne ülkeyi terk etmişim, ne müziği bırakmışım, ama sevgili basından bazı arkadaşlarımız öyle yazma gereği duydular. Onu şuna bağlıyorum ben. Ben yaklaşık 27 yıldır İsviçre'de yaşıyorum ama burada da evim var. Burada da yaşıyorum. Hem İsviçre'de hem Türkiye'de yaşıyorum. 5 yıldır YouTube çektiğim için arkadaşlar, işte evimden, mutfağımdan, seyahatlerim çektiğim için zannediyorum bu çok ön plana çıkınca ya sanki böyle Türkiye'yi bıraktım da artık sürekli orada yaşıyormuşum gibi bir izlenim doğdu. Canım basından arkadaşlarım da bana sorma gereği duymadan dediler ki işte terk etmiş, işte müziği bırakmış. Hayır efendim, ben bu güzel ülkeyi bakın yani nasıl bırakalım, şu güzellik
0: Gitme
1: bırakılır
0: diye seni
1: mı?
0: boğaza getirdik.

0: Ama dolayısıyla ne ülkemden ayrılmışım, ne müziği bırakmışım. İşte bakın burada güzel güzel değil mi? TRT Müzik kanalında okuyoruz. Hem de yanımda böyle aslan gibi bir evlat getirmişim. Bir değil, iki kişi olarak bir de devam ediyoruz.
1: Harikasınız. Çoğalmışsınız.
0: Bir çoğalmışız yani. Yani buradayım, ülkemdeyim ve müziğe devam ediyorum.
1: Peki iki düzenli yaşıyorsun aslında, öyle evet, diyebiliriz evet, değil mi? Ben de İsviçre olmasa da Bodrum, İstanbul o şekilde yaşıyorum. Yani, ve uçakla semt değiştirir gibi aslında İstanbul'da.
0: Evet, yoğun bir trafik olmuş. Beylikdüzü'nden karşıya gidemiyorlar trafikten. Evet. Biz 3 saatte geliyoruz Sabiha Gökçen'e.
1: Kesinlikle. Yani Seher Dirovan o günlerde olması gerekiyorsa orada, İstanbul'da olması gerektiği zaman İstanbul'da. Kesinlikle işlerinin canım, peşinde, merkezinde, aynen, konserlerinde.
0: Aynen. Tabii ki konserler geliyor daha, durun.
1: Aktif bir şekilde devam ediyor ve şimdi de oğluyla beraber, Alan'la beraber yepyeni konserlere imza atmak üzere. Hazırlıklar bitti, artık direkt sahne başlıyor anladığım kadarıyla.
0: Hazırlıklar devam ediyor. Şu anda arka plan için bir de küçük bir film hazırlıyoruz. Çünkü
1: öyle
0: konser
1: mi
0: başlamadan önce bir 5-6 dakika o bizim duygularımızı anlatan, bu aşkları, Mezopotamya'yı, Anadolu'yu ve yurt dışındaki aşkları anlatan bir kısa filmle başlayacak konser. Ah. Ama bir film müziğiyle başlayacak, canlı sazlar.
1: Harika.
0: Sonra Alan gelecek. Okuyacak, arkasından beni davet edecek ve böyle devam edecek konser.
1: Şahane. Evet. Kavuşulmayınca aşk olurmuş. Ha. Kim demişti, Aşık Veysel mi demişti?
0: Olabilir.
1: Birçok ozanımız, demiştir.
0: Söylüyor.
1: Hatta sırf bize evet, özel değil, evet, az önce evet, bahsettiğin gibi.
0: Belki de aşkların o tatlılığı mı diyelim, o özelliği, o ufak ayrılıklar, kopmalar, o çok kıymetli oluyor. Aşkı daha da değerlendiriyor. Hı hı. İçinde işte hem ayrılıkların olduğu, hem kavuşamamanın, hem de büyük sevgilerin olduğu, böyle bir şarkıların, türkülerin olduğu konser olacak.
1: Sadece bizim edebiyatımızda değil, az önce bahsettiğin tabii gibi ki, programın girizgahında dünya edebiyatında da kavuşulmayan aşklar var.
0: Tabii ki, tabii
1: siz
0: ki,
1: de Shakespeare'den tutun da birçok önemli yazarın eserlerine değineceksiniz.
0: Kesinlikle.
1: Ama zannediyorum ki senin en büyük aşkın müzik mi yoksa?
0: Ailen.
1: Ailen.
0: Bir de kızım var biliyorsun, Sarya.
1: Ah,
0: Sarya'da 19'u bitirdi. Şimdi Mayıs'ta, Mayıs ayında 20'ye girecek. O da hukuk fakültesine başlıyor bu sene.
1: O sizden
0: Alan
1: ayrı
0: da
1: bir
0: aslında
1: alan.
0: Üniversite öğrencisi. İşletme okuyor Cenevre'de. Kendisi söylesin, ben böyle
2: evet,
0: onun sözcüsü
2: ben
1: biraz
0: olmayayım.
1: Tamam.
2: Şöyle ekleyeyim. Ben de üniversite aslında öğrencisiyim. Son yılımdayım. İşletme, bir de marketing okuyorum. Müzik kariyerimde evet, bu şekilde devam ettiriyorum.
1: Harikasın. Aynen. Yani 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz
2: evet,
1: Alan'cığım. Kızına da buradan sevgiler.
0: Evet, evet.
1: Senin esas aşkın çocukların, ailen ve müzik
0: tabii
1: diyorsak
0: yani,
1: eğer bir müzik arası verelim.
0: Verelim mi?
1: Ama son bir cümle, bir
0: müzik
1: şey söylüyordun.
0: Müzik çok kıymetli. Beni ben yapan önemli unsurlardan bir tanesi ama benim için aile her şeyin önündedir. Çünkü müzik bir gün bittiğinde veya o hayranlar gittiğinde geriye kalan ailedir. Dolayısıyla aile birinci planda ama arkasından tabii ki beni sevenler ve bugüne kadar getirenler, destekleyenler, alkışlayanlar, yapıcı eleştiri yapanlar, bakın eleştiri de ikiye ayrılır, yapıcı eleştiri yapanlar, başımın üstünde yerleri var. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte bugünlere kadar gelmişiz.

0: Şimdi Alancığım, hani dedin ya annemden işte tavsiyeler geldi, uzun
1: Evet.
0: bir süre bu işi yapmamı istemedi, müzikle haşır neşir olmanı istememiş.
1: Evet.
0: O sırada neler yaşandı? Senin tarafından bir bakalım. Sen neler hissediyordun o sırada?
1: En başta zaten daha yani başta da anlattığım gibi müzik hem camiasına profesyonel anlamda girmeye çok istedim. Annemden çok tavsiyeler aldım. Ne gibi
0: Neydi o
1: tavsiyeler?
0: tavsiyeler?
1: Yani mesela kesinlikle magazinci arkadaşlarımıza iyi davranmamız gerektiğini, yani kesinlikle onları elimizin tersine itmememiz gerektiğine dair bilgiler edindim.
2: Bir dersine iyi çalışmış.
1: Aynen, dersime çok iyi çalıştım. Aynı zamanda yani çok fazla müzik camiasında fazla yakın arkadaşlıklar çok zor olduğunu
2: Yani
1: söyledi.
2: benim tecrübelerimi ona
1: Aynen.
2: anlattım. Dedim ki
1: Aynen.
2: gönül ister de ki çok güzel dostluklar kurulsun ama biraz zor.
1: Tabii.
2: Çünkü bizim sanat camiasının egosu yüksektir.
0: Evet.
2: Herkes kendisinin önce konuşulmasını ve anlayışla karşılıyorum aslında. Keşke herkes o egolarını biraz kırıp biraz insani yönlerini ön plana çıkarabilseler. Belki o bizim dönemimizde vardı, bilmiyorum. O 90'larda vardı belki
0: İkinci
2: de.
0: söylediğin mi? Yani egosunu
2: Egosunu
0: kırıp,
2: biraz daha kırıp,
0: evet
2: daha böyle
0: bizde o
2: cana
0: vardı.
2: yakın, daha
0: Evet.
2: insani yönlerini öne çıkartan konuşmalar, sohbetler gibi düşünüyorum. Şimdi biraz daha insanlar ben diye, her şeyi ben söylersem doğrudur, en iyisini ben okurum. Geçenlerde bir rapçi şey demişti, teyze diye hitap etmiş Demet
0: Kime?
2: Akalın'a.
0: Ha, öyle mi? Ben
2: Evet.
0: kaçırmışım onu.
2: Bana sordular. Ben de dedim ki ben o rapçi arkadaşımıza bir tavsiyede bulunuyorum. Müzik insanları, müzisyenler birbirlerine teyze, amca diye hitap etmezler. Müzik diliyle konuşurlar. Ve
0: Kesinlikle.
2: kendilerinin de ne kadar değerli olduğunu, yaptıkları işin iyi olduğunu da müzik diliyle anlatırlar.
0: Çok güzel.

0: diye bahsettim. Dolayısıyla hani o bencillikten geldi aklıma. O bencilliği bir kenara bırakıp müzisyenler yaşla, amcayla, teyzeyle değil, müzik diliyle kendilerini aktarmalılar, konuşmalılar.
1: Ama müzisyenler.
0: Müzisyenler. Evet. Çok doğru.
1: Evet. Müzisyen olmayınca teyze denebiliyor.
0: Evet.
2: Bir de şöyle bir şey de ekleyeyim. Gerçekten sahnede canlı okuyabilecek şu anda sanatçı sayısı bence çok çok az. Yani şu anda herkes sahnelerde playback yapıyor birçoğu. Özellikle rapçi arkadaşlarımız da birçoğu zaten playback yapıyor sahnede. Bence günümüzde bunu ne yazık ki diyorum tırnak içerisinde artık sahnede normal canlı bir şekilde okuma azalmış bir durumda ve çok üzücü bence. Yani müziğin değerini bence düşürüyor.
1: Yani Seher Dilovan'ın oğlu olunca tabii ki bunu söylemen
0: yani çok normal. Şey de var, yapay zekayı mesela evet. soruyorlar. Yani işte yapay zeka dinliyoruz, muhteşem güzel okumuş. Geçenlerde anneme bir türkü dinletiyor kız kardeşim. Diyor ki annem bayılıyor, ya bu kimmiş diyor, bu kadar muhteşem seslere çıkmış falan. Yani annem diyor ki bu kim, ben bunu dinleyeyim sürekli diyor. Annem, kız kardeşim de diyor ki anne bu yapay zeka, o istemem diyor. İstemem.
1: Ya, evet.
0: İstemem çünkü diyor. Bizim için kanlı, canlı, gerçekten gerçek. Dokunabileceğimiz evet. gerektiğinde elbette, hissedebileceğimiz elbette. Bir ses istiyoruz. Çünkü birisi bir yakınını kaybettiğinde ona yaktığı ağıtla bir yapay zekanın yakacağı ağıt aynı olamaz. Çünkü o yakınını kaybeden hissetmiş, duygular ona geçmiş, o ses sınırlarına geçiyor. İstediği kadar güzel okusun. Düzgün okumak ayrı bir şeydir. Seslere inip çıkmak. Ama bir duyguları bir araya getirip onu karşıya hissettirmek bambaşka bir şeydir.
1: İçinde ruh olmayan yani. Bir sanat evet. eseri bence imkansız. Evet. Yani sanat eseri olarak
0: dinleriz,
1: ve dillendirilemez
0: işte öyle dinleriz.
1: Bile. Annenin ismi neydi?
0: Sabriye.
1: Sabriye teyzeciğim, yapay zekayı bir tarafa bırakmışsınız siz zaten. Buyurunuz kızınız ve torununuzla ben sizi baş başa bırakayım.

0: Sehercim, şimdi çocukluk yıllarında alanı dinledin, istedin, istemedin, olay buralara geldi.
1: Evet.
0: Artık günümüzdeyiz, andayız. Şimdi buradan baktığın zaman, Melike'li müziğin ritmi programından, o koltuktan şöyle bir kendi soluna baktığın zaman ne görüyorsun?
1: Hemen bakayım. Gerçekten onur ve gurur duyduğum bir delikanlı görüyorum.
2: Çok sağ ol, teşekkür ederim.
1: İyi ki onu dünyaya getirmişim. Müzikal anlamda da bence müzik dünyası güzel bir ses, güzel bir yorum kazandı. Bunu evladım olduğu için söylemiyorum. Gerçekten müzik torpil kaldırmaz. Ama o hak ediyor. Yol açık olsun
2: Çok
1: oğlum.
2: teşekkür ederim.
0: Ne mutlu sana.
2: Etkileyici
0: Yıllar yıllar
2: sözler.
0: önce... Efendim?
2: Çok etkileyici sözler yani. Sağ ol.
0: Canım benim. Yıllar yıllar önce seslenmiştin daha dünyaya gelmeyen
1: Evet.
0: alana ekranlardan. Şimdi de yan yana sesleniyor
1: Evet,
0: olmak.
1: kısmeti böyle bugün beraber okumak da varmış.
0: Beraber söylemek de varmış. Çok duygulandık zaten biz birbirimizi görünce
1: Evet,
0: gözlerimiz de doldu. O yüzden konuyu biraz duygulardan çıkartıp YouTube'a getireceğim. Uzun zamandır YouTube programın da var,
1: Evet,
0: YouTube çekiyorsun. Biraz bahseder misin ondan da?
1: yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Ya şimdi yurt dışında ağırlıklı olduğum bir dönemde o. Ne yapabilirim dedim. İnsanlara nasıl ulaşabilirim? Zaten mutfakta ben günlük yemek yapıyorum. Dışarıdan yemelerini istemiyorum asla. Anne yemeği farklıdır. Bahçemiz var güzel. Doğa cennet gibi biliyorsunuz İsviçre.
0: Evet,
1: Ülkemiz de çok
0: harika.
1: güzel. Hangi birini anlatayım? Ki ülkesini belki de en çok konserlerle gezen insanlardan biriyim. 4 defa Türkiye turnesi, sayısız konserler. Onları hiç, dolayısıyla çok gezip görme imkanım oldu. O ayrı ülkemin
0: Karış karış
1: güzelliği.
0: biliyorsun.
1: Evet. İsviçre de çok güzel bir yer. Dedim ki hadi ben bunu değerlendireyim. Ne yapalım? Ocakta yemek yerine çıkayım odunla kömürle ateşle
0: Harika.
1: pişireyim. O pişen yemeğin cızırtısı, o işte semaverde çay. Mesela benim çay meselem çok meşhurdur.
0: Sen şimdi hemen bölüyorum, hemen o çaya geleceğim, keseceğim. Sen bunu söylerken arkadan da bizim İstanbul Boğazı'na rüzgar sesi geliyor ama sana eşlik ediyor, duyuyor
1: Ah
0: musun?
1: evet. O kadar içinde tabii
0: O da ayrı bir keyifli
1: izleyicilerimiz
0: geldi.
1: görüyorlar ama muhteşem bir
2: Gerçekten mükemmel.
1: manzara arkada ve insan diyorsun ki yani iyi ki buradayım.
0: Peki Boğaz'ın rüzgar sesinden İsviçre'nin sizin bahçenin cızır cızır ocak sesinde
1: Evet,
0: çay diyordun. Oradan devam edelim.
1: semaverimi yakıyorum. Tabii bunların hepsi bir çektim. İnsanlar çok sevdiler. Bayıldılar. Seher Hanım sen o çayı işte odunla kömürle demlerken işte semaverde biz de hemen gidip evde ocağa işte çay koyuyoruz. Senin yayının başlamadan videon bakıyoruz saati yaklaştı. Önce çayımızı koyuyoruz sonra televizyonun önüne geçiyoruz. Seninle birlikte o çayı içiyoruz. İşte
0: Çok
1: yemek
0: tatlı.
1: yapıyoruz falan. Yüz binlere gitti, milyonlara gitti. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada, sağ olsunlar. Ve böylece o YouTube gelişti. Gelişti, şu anda full devam ediyorum YouTube'da çekmeye.
0: Harika, yolu
1: Evet.
0: açık olmuş zaten
1: Evet.
0: yıllardır. Daim olsun
1: Sağ ol canım,
0: diyorum.
1: sağ olasın.
0: Ve hemen alana şunu sormak istiyorum. Müzikal anlamda konuştuk. Anneni zaten çok iyi biliyoruz, sevenleri, hayranları. Ama annen evde nasıl bir annedir diye soracağım. Sordum, cevabı önce müzik, sonra sohbet.
2: Pekala.

0: Dın dın dın dın dın Serdil Ovan'ı biz biliyoruz müzikal kimliğiyle ama evde nasıl bir anne? Hemen alana soralım.
1: Şu şekilde annem bizlere gerçekten her akşam bir akşam yemeğimiz olur. Mutlaka. Zaten sabahtan akşama kadar mutlaka bir çayımız var.
0: Bu, yani, demleniyor değil mi sürekli?
1: Mutlaka ve ben annemden dolayı da çay hastası oldum. Yani sürekli çay içiyorum. Çaysız asla yapamıyorum. Onun haricinde genellikle kız kardeşimle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu mutlaka sinemaya gideriz. Böyle bir şeyimiz, ritüelimiz var. Annem çok fazla, aşırı fazla geç saatlerde eve gelmemi çok istemez, çok sevmez.
0: Tabii ki.
1: Yani genellikle vaktinde evde olmamı ister. Onun haricinde işte görüştüğüm, ne bileyim arkadaşım olsun ya da kız erkek arkadaşlarım mutlaka bilmek ister kimle görüştüğümü, kimle neler yaptığımı vesaire. Yani sürekli takibinde bulunuyor yani.
0: Kız arkadaşlarına yani hiçbir sevgilinle kız arkadaşına tanıştı mı ya da o durumda nasıl bir anneye dönüşüyor?
1: Yani şöyle tabii ki şöyle yani kendisi soruyor yani kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun vesaire. Ben de şey yapıyorum yani.
2: Ya çok değerli bir kız arkadaşı var.
1: Aynen.
2: Öyle diyeyim, o utandı söylemedi. Çok değerli bir insan, tabii ki ismini vermeyeceğiz
0: tabii
2: burada. Ciddi de düşünüyorlar. Ama tabii ki hemen bugünden yarına değil, ailecek de tanıştık.
0: Şahane.
2: Pırlanta gibi bir insan.
0: Oh.
2: Benim, ya ben çok sevdim kendisini. Böyle kıymet biçiyoruz.
0: Nazar boncukları.
2: Evet, nazar boncuğu olsun, nazar değmesin diye.
0: Nazar boncukları evet. Olsun. Demek ki o işin o tarafına baktığınız zaman da şahane bir kayınvalideye de dönüşüyor.
1: Ya, iyi bir insanı, iyi bir insanı zaten tanıttıktan sonra eğer... yani anne de zaten çok iyi bir kalpli bir insan. O yüzden her şey uyuşuyor yani. O yüzden bir sorun olmuyor.
0: Süpersiniz. Buradan sevgiler gönderelim.
1: Evet.
0: Daim olsun mutluluğunuz. Bu arada dedim ya, yıllar öncesinden de sana ekranlardan seslendi diye. Bugün de durduğu yerden çok güzel şeyler söyledi. Bir gurur tablosu. Sen de Seher Dilovan'ı, anneni değil de müzikal anlamda Seher Dilovan'ı bir kısa bize anlatsana, senin baktığın yerden nasıl gözüküyor?
1: Benim bakış tarzımda çok değerli bir ses. Yani zaten çok tanınan da bir ses. Mesela biz ne zaman bir taksiye bindiğimiz zaman ya da başka bir araca bindiğimiz zaman mutlaka dönüp bir bakıyorlar. Diyorlar ki bu ses çok tanıdık geliyor ama yani dönüp baktıklarında "Aa, Seher Hanım siz miydiniz?" diyorlar
0: elbette.
1: Genellikle. Çok çabuk tanınan bir ses. İnsanların aklına kazınmış bir ses. Onun haricinde müzikal açıdan çok güzel dik seslere çıkabilen çok yoğun bir ses. Dominant bir ses. Yani bu insanı gerçekten kulağında etkisini bırakıyor. Yani bütün ne denir, kulak pasını gideren mi?
0: Kulağımızın pasını silen.
1: Aynen, silen bir ses. O yüzden güçlü bir ses.
2: Teşekkür
1: yani.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sen de genlerden almışsın, annene çekmişsin.
1: Muhtemelen genetik.
0: Genetik diyeceğim. Çok da güzel bir eğitim almışsın.
1: Çok teşekkürler.
0: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geldik bir öncelikle Baran Bey'e. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Baran,
3: bu güzel programı ve duayı bir araya getirdiğiniz için gerçekten çok zevk aldım ben.
0: Sağ olun, ellerinize sağlık.
2: Ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın, iyi ki bizimle birliktesin.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
3: İyi ki varsınız. İyi ki de tekrardan bu güzel projeyle döndünüz.
2: Teşekkürler,
1: çok sağ olun.
0: Evet, ve Alan Dere Seher Dilovan. Alancığım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program açıkçası. Bütün çalışma ekibine de, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün dinleyen ve bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya adreslerimizden de bizi takip edebilirsiniz bu arada. Alan Dere ve Seher Dilovan olarak sürekli paylaşım yapıyoruz. Melike abla, sana ayrıca çok çok teşekkür ederim. Enerji

0: Her şey mükemmel. Senin de başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kalbimi bıraktım buraya. İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Çok yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim. Mutlaka. Başarılar diliyorum. Ve Seher'im.
2: Canım benim.
1: Canım benim. Çok mutluyum senin bugün burada bu şekilde güzel aile tablonla ve yine muhteşem sesinle ağırladığım için. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bir tanesisin. Hem hanımefendi kimliğinle hem şahane sesinle bence örnek olunası ve alınası bir isim. Bence tüm Türkiye'de böyle düşünüyor. İyi ki varsın. Ayağına ağzına sağlık.
2: Ben bugün tekrar söylemek istiyorum. Uzun zamandır görmediğim bir akrabamı görmüş kadar duyguluyum. Çok hisliyim.
1: Canım.
2: Buramda bir şeyler. Çok mutlu oldum seni gördüğüme.
1: Karşılıklı. Evet. Beraber çıktığınız bu müzikal yolculukta da başarılarınızın devamını diliyorum. Bir yerlerde muhakkak denk geleceğiz
2: kesinlikle
1: diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Siz müzikle iç içe olduğunuz sürece biz bir şekilde sizi her yerde yakalayacağız.
2: Evet canım, kesinlikle.
1: Efendim bir beraberimizin daha sonuna geldik. Şahane bir müzik şöleni oldu bence. Diliyorum ki sizler için de öyledir. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte, yani kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, notalarla kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Yani bir aşkla yapıyoruz bu işi. Çünkü ilgiyle ve merakla izlendiğimizin farkındayız. Bugün Altın Beşik Mağarası, kestane ağaçları, üzüm dere ırmağı, kervan

0: Kırat mı bunun adı?
1: Evet.
0: Ne demek istiyor bunun, bir şeyi var mı böyle?
1: Eskiden gelinleri atla götürüyorlar diye. Evet. Eğer taşına Hazar, bineceği taşa çekmişlerdi.
0: Yani yetişemediği için onun üzerine basıp çıkıyor.
1: Tabii.
0: Evet. Onu anlatıyor değil mi?
1: Mafe yaparlardı.
0: Ne yaparlardı?
1: Mafe iki tarafına böyle çadırvan gibi allı yeşilli şeyi attın, etrafına sandık sararlardı. Gelini ortasına bindirirlerdi. Kaynana görümceği de sandıklara bindirirlerdi.
0: Aa, öyle mi?
1: Öyle, ben çocukluğumda bindim.
0: Kaynanayla şeyi, görümceği niye koyuyorlardı sandığa?
1: Nerede gidecek? Gelini ortaya oturttular. Gelin kaynana bir taraf tuturacak, görümceği bir taraf tuturacak.
0: Bunu ilk defa duydum yani.
1: Mahfede öyleydi öyle tabii. Mi? Ardında düğüşüler olurdu. Herkes eline şemsiyesini alırdı, mantosunu giyer, eşarbını bağlar. Arkasından önden gelin giderdi, arkasından da düğüşü derdik. Düğüşü giderdi. Kendi

0: hüzünlü bir havası, bir ayrılık var sanki, değil mi? Onun arkasını nasıl öğrenmiş?
1: Evet, ne bileyim, hep böyle şeyli. Bir yiğide yakılmış bu türkü. Ama nasıl bir yiğit gördüğümüz yok, duyduğumuz.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Hocam film senaryosu gibi. Ya nasıl bir aşktır bu böyle? Kim bu Okkalı? Okkalı dediğine göre böyle bir Şerife herhalde bu.
1: Şimdi Okkalı Şerife'nin hikayesini benden hep istediler. Hatta eşinin adı, ismi Şerife olan nice arkadaşlar eşine demiş ki, ya şu türkü çalan öğretmenimiz, amcamız, dayımız öyle bir Okkalı Şerife söyledi ki duygulu duygulu. Ya bunu aşık olduğu eşine yazmış, ya bunun bir kara sevdalısı var ona yazmış. Git öğren gel demişler. Geldiler bana sordular, hocam bu türkünün ben bunun hikayesini anlatırsam sağlığımda bu türkünün tılısımı bozulur dedim. Bu sazımın içinde ve benim içimde sır olarak kalacak. Bunu Anadolu'da bir karşılıksız sevgi, erişilemeyen bir kara sevda olarak kabul etsinler dedim. Tamam hocam anladık dediler. Bu Anadolu'muzun türkülere konu olmuş, hikayelerinden doğmuş güzel bir sevda türküsü.
0: Sorduğumuzda bu benim sazımla aramızda bir sır olarak Anadolu'da karşılıksız bir aşkın hikayesi olacak dedi. Saygı duyarız.
1: Bir arkadaşımız, köylümüz traktörünü sattı, taksi aldı, taksiciliğe başladı derken otellerin yanında bir bar işletmesi açtı. Bana bir gün hocam sazı getirir misin dedi, biraz eğlenelim dedi. Olur dedim, götürdüm. Orada

0: ağırlıklı Alman olmak üzere turistler de vardı. Bizim yörük çocuğu bir müzik setine bir kaset koymuş, Amerikan kovboy dansını dinletiyor. Bir de Çetin Alp'in Eurovision şarkı yarışmasında kılı opera vardı. Şimdi ben o gün düşündüm, ya dedim, sen bir yörük çocuğusun, bizim Neşet Ertaşlarımız, Mahsunilerimiz, Konya oyun havalarımız yok mu dedim, Ankara oyun havalarımız,
1: Özay gönlümlerimiz,
0: Burdur hava şeylerimiz yok mu dedim Cemilem, sen bunları niye çalmıyorsun? Tereciye tere satar gibi onların kültürüyle onlara ev sahipliği yapılır mı dedim. Ondan sonra sazı elime aldım, orada hareketli türkülerden başladım çalmaya. Bütün turistler orada ayağa kalktılar. Öyle bir seviş neşe ortamı doğdu. Ben tabii Almanca bilmediğim için oradaki kuyumculuk yapan köyümüzden bir genç çok güzel Almanca biliyordu. Ona dedim ki Almanca olarak benim düşüncelerimi kafilenin başkanına anlatır mısın dedim. Anlatayım hocam dedi. Anlattı. Ben dedim ki turizm insanları, ulusları kültürel bakımından sınır tanımadan kaynaştıran, dünyada insanlığı geliştiren bir araçtır. Türkler ne yer, ne içer, hangi enstrümanları çalar, müzikleri nedir, kıyafetleri nedir, doğaya bakışı nedir? Bunları öğrenmeye geldiler. Bizden ne istiyorlar? Sorar mısın dedim. O kafilenin başı da benim gibi bir eğitimci öğretmenmiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz gibi olun. Bu bize yeter demiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın. Kendiniz gibi olun demiş.
1: Hocam Kültür Bakanı gibi konuştunuz.
0: Estağfurullah.
1: Yani aslında bütün otellerin patronlarına, eğlence müdürlerine bunun anlatılması lazım. Turistler Türkiye'ye geldiği zaman apartman gökdelen çekmiyorlar. Boyacıyı çekiyor, ayakkabıyı çekiyor, kale içini çekiyor, eski bir mimariyi çekiyor. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da ben Kahire'ye gittim, piramitlere gittik hemen. Ya da bize gittiler, onların yerel çalgılarını dinlettiler. Halk tiyatrolarını izlettiler. Onlar bizim ilgimizi çekiyor. Dolayısıyla bu başkasına özenmekten kurtulmak lazım. Çünkü Anadolu dünyada başka bir coğrafya. Dolayısıyla bu zengin coğrafyanın kendi kültürü var. Biz de dünyaya böyle zenginlik katıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım.

0: Ben senin gönlünün ne kadar şakrak olduğunu, yüce olduğunu bu türkülerde anlıyorum.
1: Kestanlar hepimiz öyleyiz, öyle olmalıyız zaten. Gönül yüce olmalı ki o gönülden sevgi, merhamet fışkırsın.
0: Evet.
1: Zaten insanları da ayakta tutan sevgi, vicdan, merhamet, sanat gibi ince ruhlardır. Paylaşma ruhudur.
0: Evet.
1: Ben de hasretimizin, ibradımızın, halkımızın ürettiği güzel türküleri naçizane burada bir aksetini, ibradını bir kardeşiniz olarak halkımla paylaşabildiysem, azıcık katkım olduysa bizlere ne mutlu. O da hep sizlerin sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de o zaman Orman Adan, İbradı'dan, Akseki'den, böyle de yücelerden, Toroslar'dan, bütün memlekete, bütün dünyaya güzellik sunuyoruz. Çok sağ ol.
1: O güzelliği yapıyor, başımıza koyuyoruz halk olarak. Sizler de sağ olun. Bizler türkülerimizi söyledik de, bizler mutlu oluyoruz, umutlu oluyoruz.
2: Sağ ol. İbradı, Ormana, Akseki kültürel olarak birbirinden ayrılmayan üçlü. Tıpkı iklimleri gibi türküleriyle de Akdeniz'den Orta Anadolu'ya geçiş yapan bu bölgeden ayrılırken hepinize bu yüksek yerlerden sevgi ve selam yolluyoruz. Hoşça kalın.

0: Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasikti. İçimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.

0: Evet arkadaşlar, yeni bir güne merhaba.
1: Yeni maceramızla beraber.
0: Ehliyet kemerini takın, bu çok önemli bir şey.
2: Ve yola çıkmaya hazırız.
0: Tevkarımız yapıyoruz. Bugünkü durağımız Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ymiş. Ooo neymiş?
1: Neden orayı?
0: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Kelebeklere şarkı konser vereceğiz. Ne güzel.
2: Dün balıklara
0: konser vereceğiz. Dün balıklara, bugün kelebek. Ben bu konsepti beğendim. Binlerce kelebeğin uçuştuğu bu özel mekanda sizden doğanın en kırılgan ama en renkli haline ses olmanızı istiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Kelebek etkisi yapmamız lazım.
2: Olur.
0: Biliyorsunuz değil mi? Kelebeğin bir kanadı başka bir yerde deprem yaratabilir. Göreviniz. Kelebeklerle birlikte vadinin her köşesini gezin, gözlemleyin. 30 dakikalık bir müzik performansı hazırlayın. Müziğiniz hafif, zarif, özgür olsun. Kelebekler nasıl uçuyorsa siz de öyle çalın. Sonra doğal sesleri ve mekanın ambiyansını performansa yedirin. Ya doğadaki sesten atıyorum, bir yerden bir ses duydun, la minör.
2: Oradan
0: değil, la minör.
2: Devam.
0: Finaldeyiz. En çok ilham aldığınız noktada kapanış parçasını doğanın tam kalbine bırakın. Rotanız müzik, uçuş serbest. Evet, bugün kelebekler gibi uçuyoruz.
3: Omzumuzda falan kelebekler mi yapar, yapar mıyız?
0: Aynen. Coşkun. Bir bakar mısın?
2: Evet, bak, tam da ona bakıyorum. Ha,
0: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi neymiş, niye kurmuşlar?
2: Bayağı 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunmaktadır diyor.
4: Ya gerçekten kelebek görecek miymiş?
2: Evet, evet. Bahçede 195 türde bitki bulunmaktaymış. Kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlenebilmektedir diyor. Yani o 195 tane bitki türünün üzerinde kelebekler uçarken gözleyeceğiz, izleyeceğiz onları. 3500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7600 metrekarelik bir kullanım alanına sahipmiş.
0: Kelebeğin ömrü ne kadar?
4: Bir gün diyebiliyorum.
0: Ben mesela bu konuda...
4: Öyle derler yani.
0: Bir gün
3: hafta falan gibi bir şey duymuştum ben ya, bazı türlerin bir hafta.
0: Bir ona bakar mısın, hangi kelebeğin ömrü uzun?
2: Kelebekler bir hafta ile bir yıl arasında yaşayabiliyormuş.
0: Vaa! O zaman şimdi burada olan gidecek göreceğimiz kelebekler...
2: O bilgi yanlışmış Müslü bu arada. Dünyada hiçbir kelebek bir gün yaşamaz diyor.
4: Başım ya, buradan da duyuralım bunu yani.
2: Araştırdığımız internet sitesi de konyatropikalkelebekbahçesi.com.
3: Direkt oradan çıktı.
2: Aynen. Yani.
0: Biraz sanki bugün şey yapacağız böyle, sessiz bir müzik yapacağız orada yani. Çünkü kelebeklerin kanat sesleri yok. Onlar zaten sessiz. Bizim de bence bugün böyle çok hareketli şeyler değil de böyle enstrümantal, işte minik minik, sakin sakin. İşte o şeyi de rahatsız etmemek lazım. Kemençe var, bağlama var, türküler var. Sakin sakin kelebekler gibi süzüleceğiz.

0: Kelebek Vadisi.
1: Evet, Kelebek Vadisi'ne geldik.
0: Kelebekler Vadisi.
2: Biraz daha sessiz konuşun. Kelebekler daha sulu büyümüş.
3: Şu bayağı güzel bir yere benziyor.
4: Sağ ol.
1: Ama rutubet, farkında mısın? Sanki Ağustos'ta çay toplamışsın böyle. Su olmuşsun ya böyle dur değil mi yerde?
0: Buranın sabit bir sıcaklığı varmış değil mi?
1: Yani 28 derece, %80 de nem oranında.

0: Beklerin yaşam hakkı.
1: Bir de kelebekleri burada üretiyorlar. Gördün mü şimdi?
0: Ha şey kozaları var.
1: Kozu ne?
0: Öyleydi değil mi?
1: Kozalarımız.
0: Çok güzel.
2: Çok güzel. Parti var burada ya. Aynen. Şey bahçe partisi var ya. Bak.
3: Aa.
4: Hey merhaba. Siz kimsiniz?
1: Selam. Nasılsınız? Rahatsız etmeyeceğiz sizi. Uçun.
5: Evet, türkülerimizi kelebekler dinleyecek.
2: Kelebeğe türkü söylemek, balığa da söyledik dün.
0: Balığa söyledik.
2: Bugün kelebeklere söyleyeceğiz. Yarın bakalım ne söyleyeceğiz. Hadi görüşürüz.
1: Gerçekten Konya'ya bitiremezsin ha aslında şuralara baktığında. Gelsin buraya 10 günde bitmez.
0: Ya güzel şeyler yapmışlar ya böyle. Evet. Bu başka Konya'dan başka bir yerde var mı acaba bu?
1: Ben söyleyeceğiz. Bu da burada yatıyor, keyif yapıyor.
0: Burada çalalım mı?
1: Nerede çalacağımıza bakalım yani. Bir bakalım nerede ne yapalım.
0: Aa, bir bakalım.
1: Fazla bile darlatmadan

Kelebekler Vadisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Konya Kelebekler Vadisi'nde kelebeklere türküler söylüyoruz. İlk türkümüz Magusa Limanı. Küçük küçük böyle sessiz sessiz türküler söyleyeceğiz. Onları da çok rahatsız etmeyeceğiz. Bu kısa ömürlerinde gürültü yapmadan onlara müzik yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getireceğiz.

0: Yine güzel bir türkü söyledik hep birlikte. Şafak söktü yine. Tunam uyanmaz adı türkü.
1: Kelebeklere müzik ziyafeti oldu bayağı.
0: Kelebekler uyanmaz bence bu dingin müziğimize. Buradan devam edelim. Bir sonraki türkümüz de sürpriz olsun.

0: Bilveysel Türküsü'yle de Konya'daki bu Kelebekler Vadisi'nden selam
1: Yani
0: olsun.
1: önce Balıklar Veysel'i dinledi, şimdi
0: Evet, Balıklara
1: Kelebekler.
0: Veysel'i dinlettik. Kelebeklere Veysel'i dinlettik. Ne mutlu bize ki ozanlarımızın türkülerini böyle canlılara, çiçeğe, böceğe, her şeyi söyleyebildik bugün.
1: Benim böyle bir motivasyonum oluştu ya. Bir ineğe de okumak istiyorum böyle
0: Olabilir,
1: mesela.
0: hayvanlara da okunabilir. Yani müzik herkese yapılabilir. Şimdi bu güzel ortamdayken Konya'yı bir Karadeniz'e götürelim. Bir hey gidi Karadeniz yapalım kemençeyle. Sonra bir koy verdin gittin beni. Gelaber adresi yani. Onunla birlikte programımıza veda edelim. Konya Kelebekler Vadisi'nden herkese selam olsun. Konya'ya gelmek isteyen, Mevlana'yı görmek isteyen.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz musiki sever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestro Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

0: Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi?
1: Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel hareketli bir eserimizdi. Arif Sami Toker'e aitti. Şimdi yine daha güncel bir şarkıyla devam ediyoruz. Buyurun.

0: Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım.
1: Son iki,

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes bana, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten

Gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet.
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle, sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha,
1: ya,
0: buradan
1: evet,
0: başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır.
0: Güzel.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksiler.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: hani
1: soğuk.
0: Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi? Şaka bir taraf, hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
1: döndü.
0: Gerçekten
1: çok güzel, acayip. Bölge oldu bütün geçen deniz
0: oradaydı.
1: Kayaklar da
0: başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım. İnce ne kadar?
1: Lazım.
0: Kavala'nın ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında evet. Birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada değil mi meşhur? Buzda balık falan
3: evet.
0: var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi ile. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel memleketin her yeri
1: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet. Anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet. Hmm. Orta, lise.

0: Üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi
0: Tabii
1: üniversite
0: ki
1: konservatuvarı?
0: bizde yani tabiri caizse hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
1: Allah
0: eseri vardı.
1: rahmet
0: Bak şu
1: eylesin.
0: feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen.
1: Çikolata
0: Nilüfer'le.
1: renkli şarkımız
0: Evet
1: anons
0: ya.
1: ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: O
1: maşallah.
0: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
1: Üç kız
0: birisi,
1: kardeş misiniz?
0: evet üç kız
1: Maşallah.
0: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
1: Ne güzel ya.
0: diyebilirim.
1: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
0: Dönüm
1: beni yudum bu
0: noktası,
1: yaptı, yudum yaptı.
0: şöyle söyleyeyim. Esmesin ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık değil mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok
1: En çok
0: izlendi,
1: patlayan
0: çok
1: o.
0: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok. Yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi de oldu
1: Evet.
0: aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
0: Evet,
1: söyledim.
0: Esmesin
1: Esmesun
0: ayrılık.
1: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün
0: Bugün
1: Ahmet
0: bir şey
1: Kaya'ya da bir
0: söyleyeyim mi?
1: göndermemiz var
0: Sana
1: rahmetli.
0: özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. İnan ilk
1: Harikasınız.
0: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasınız. Evet,
0: Dolayısıyla
1: ters köşe
0: hani
1: şarkılar.
0: ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Seni piyano olduğunu daha
1: Geldi.
0: başka bir oluyor, biliyorsun değil mi?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Şansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: böyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor
0: işte. İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı, yeni nesile yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli.
0: Çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. Evet. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
2: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
2: Diyemiyorum, ağzına sağlık
1: Enes. Ellerine sağlık.
2: Bunu paylaşırım ben.

0: Evet, çok güzel.
1: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
0: Ay canım benim ya.
1: Doğal zeka var bende bir tane.
0: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
1: Evet.
0: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
1: Söylüyor. Şey,
0: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
1: Şimdi burada tabii yeri gelmişken. Geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
0: Evet, evet.
1: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muazzabacı gibi bir dev isim kaybettik.
0: Ya, ya.
1: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
0: Saygıyla.
1: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
0: Evet, çok üzgün.
1: Daha sonra gerçekten... Bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
0: Aynen.
1: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
0: Ya ya.
1: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya evet. Popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken maalesef. Keşke o anılsa ve...
0: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan. Benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar. Çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
1: Aynen.
0: Hep bilinsin.
1: Keşke.
0: O yüzden yani, ben de
1: Volkan
0: onun...
1: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı. O mutluluğu ama... Bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
0: Asla unutmayacağım insanlardan bir
1: tanesi. O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle anmak
0: evet,
1: istiyorum.
0: Hani,
1: onu yazmışsınız.
0: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
1: öyle
0: sizlerle.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
1: Ne güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Canımsınız
1: Sinan
0: benim.
1: Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar için, buradan evet. Hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum. Evet,
2: her telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğumlu yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansla evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay ayrıca maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... Okşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin kanalları var.
1: Aynen.
2: Hani o yüzden...
1: Bitmeyecek
2: çünkü...
1: ya. Eninde sonunda.

0: anda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceği.
1: Halk müziğiyle salak
0: yer halk müziği.
1: Doğru.
0: Asla gitmeyecek yani.
1: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
0: Evet,
1: Arka Mahalle.
0: 90'lar. Evet, 90'lar Ahmet yine. Kaya. Evet,
1: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
0: Canım benim.

0: Stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt dışı yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik Büyük ederim. Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalmaya. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi.

0: ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani
1: yudum adını öyle koydunuz.
0: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkı arabeksti.
1: Evet.
0: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
1: yani
0: da
1: şey, halk müziği çıkmadı
0: asla mı? Değildi.
1: Allah Allah.
0: Tamamen bir arabeksti.
1: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
0: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
1: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
0: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
1: Maşallah.
0: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
1: Ne güzel.
0: İstemedi yani.
1: Dediniz de Enver Tatar galiba.
0: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de de bestesi.
1: O da çok
0: Bakşiş
1: değerli.
0: Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
1: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
0: Biz hiç ayrılmadık desem.
1: Öyle mi?
0: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
1: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
0: Çok güzel.
1: Genç yaşta bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
0: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
1: Ercan güzel Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
0: Evet aynı dönem güzel. Ama onlar üniversiteydi, ben orta sonda
1: onlar
0: formalarlaydım.
1: Onlar biraz büyük ama sizden.
0: Bizden büyük
1: bir beş,
0: evet.
1: Bir 7-8 yaş
0: aynen.
1: Kadar değil mi kuşak?
0: Onlar üniversiteydi ben ilkokula başladığımda.
1: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzeldi o kantinimiz
1: falan.
0: Yok mu tabii.
1: Herkes.
0: Hepimiz bir aradaydık ya, çalıp söylerdik.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Müthiş bir program oldu gerçekten.
0: Benim
1: bir Yudum
0: öyle.
1: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma evet. Çok memnun oldum.
0: Ben de çok
1: Enes hep
0: oldum.
1: Anlatıyordu ama zaten anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
0: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu gibi.
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
0: Evet. 90'lar.
1: 90'lar.
0: Aramadın ah aylardır.
1: Metin abi
0: Eda.
1: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
0: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
1: Metin abi de buradan sevgi derse. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
0: Evet ya.
1: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi müzisyenler. Müthiş
0: gerçekten.
1: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
0: aynen.
1: Fazla anmak lazım.
0: Evet,
1: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
0: çok teşekkür ederim.
1: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
0: Sevgiyle.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te. Bas bariton sesiyle dikkat çeken Türk halk müziği sanatçısı Turan Engin, 1938'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Türk halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Murat Koç ve Ali Ekber Çiçek'ten bağlama çalmayı öğrendi. Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi gibi Türk halk müziği üstadlarıyla tanışma imkanı bulan Turan Engin, 1957'den itibaren Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler alarak Türk halk müziği bilgisini ilerletti. 1967'de Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Ahmet Yamacı ve Neyzen Ul ve Erguner'in teşvik ve talepleriyle Yurttan Sesler topluluğuna dahil olan Turan Engin, uzun yıllar emek verdiği TRT İstanbul Radyosu'ndan 2002'de emekli oldu.

23 Temmuz 2006'da aramızdan ayrılan Turan Engin, 45 yılı aşkın sanat yaşamında gerek icra anlamında gerekse yapmış olduğu derlemelerle Türk halk müziğinin unutulmazları arasına adını yazdırdı.

seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu Azeri Müziği. Azeri Müziği demişken aklımıza gelen ilk çalgı tarı anmamak mümkün değil. Bugün bir tar üstadı bizimle, virtüözü. Genç yaşta gerçekten tarı muhteşem seviyede çalan bir müzisyen. Tebriz'den arkadaşım Şehriyar. Şehriyar hoş geldin.
1: Çok sağ ol. Teşekkür.
0: Diğer eşlikçi müzisyenimiz bugün bize eşlik edecek olan müzisyen kardeşim Selahattin Ener. Selahattin hoş geldin. Ben ona Selo diyorum. Selo hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi Şehriyar, Tebriz'den geliyorsun. Tebrizlisin. O yüzden bazen böyle Azerice konuşabilirsin. Biz çok seviniriz hatta kendine konuşunca. Şehriyar ismini zaten sohbet ederken demiştin öncesinde. Baban şair Şehriyar'ı çok sevdiği için bu ismi sana vermiş. Bu ayrı bir güzellik zaten. Az önce bizi mest eden bir icra yaptın. Bize kendi icra ettiğin tarı biraz anlatabilir misin? Tar nedir? Nereden gelmiştir bu tar?
1: Abi şu Kafkas tarı diyebiliriz. Yani Azerbaycan tarı. Hı-hı. Daha çok yani diyorlar.
0: Bir de İran tarı var.
1: Aynen.
0: O baz üstünde çalınan,
1: olur. Evet.
0: Bu yani, göğüste çalınan.
1: Bu göğüste çalınır. Tam bir tarih yani belli bir nokta, bir tarih diyemiyoruz. Hı-hı. Yani ne zaman icat olunmuş, ne zamandan beri kullanılıyor.
0: Bilinmiyor tam olarak.
1: Bilinmiyor tam. Hı-hı. Kafkas'da, İran'da, bu yani ülkelerde, bu Hı-hı. memleketlerde çalınan bir saz, bir enstrüman. 19. yüzyıldan bu tarafa Hı-hı. Mirza Sadık Esedoğlu, Azerbaycanlı. Şu tar, dizde çalınan tarı Hı-hı. üstünde, yapsında bir geliştirmeler yapıp bir ağırlığından azaltmış. Şunun Hı-hı. yani çanaklar, şunlar büyük yani İran tarında, Hı-hı. Fars tarında. Fars tarı desek daha iyi olur.
0: Evet, Fars tarı yani, demek daha doğru, doğru diyorsun.
1: Çanaklar daha büyük, daha ağır. Hı-hı. Yani eskiden daha ağırmış.
0: Sinede çalınması zor onların.
1: Aynen.
0: Kaldırmak çok, çok güç çünkü.
1: Şunun biraz yapısında yani farklılıklar yaradır. Göğüste çalınmak için. Hı-hı. Bir daha yani dinamik çalmak için. Yani evet. Teknikal, dinamik çalmak için daha rahat olur.
0: Şimdi benim için çok özel bir program bu. Çünkü ben de santur öğrenmek için yani bir yıla aşkın bir süre Tebriz'de yaşadım. Benim evinde misafir eden ve santur hocalarımı bulan Nevit Müsmür hocam aynı zamanda Şehriyar'ın da arkadaşıdır. Babasının daha doğrusu arkadaşı aynen. diyelim. Şimdi Şehriyar, çok fazla sözü uzatmadan bize bir eser daha icra edebilir misin? Selahattin de sana yine o taraflardan tamam. bir enstrümanla tombakla eşlik etsin.

0: Ellerinize sağlık ikinizin de.
1: Çok sağ ol.
0: Bizi bir götürdünüz vallahi Derya Deniz.
1: Sağ ol.
0: Şimdi Şehriyar, merak ettiğim şey şu. Dünyada mugam yani makam sayısı en fazla olan müzik Azeri müziği. Yani bu UNESCO tarafından da tescillenmiş bir şey.
1: Evet.
0: Bunu neye bağlıyorsun? Niye bu kadar çok makam var? Yani Derya Deniz bir şey yani Azeri müziği.
1: Vallahi abi bence Azerbaycan, İran müziği, hı-hı, yani Türkiye'de öyle. Yani Türkiye makamları, hı-hı, yani sanat müziği var ya, onda makamlar çok yakın birbirine.
0: Hı-hı.
1: Şu İran müziğinde ya Azerbaycan müziğinde, ya makamsal müziklerde, hı-hı, her makam bir yerden gelmiş. Her makam mesela İran Arapları olmasaydı, hı-hı, İran klasik müziğinde mesela Şuşteri makamı olmazdı. Şuşteri, hı-hı, Hicaz mesela.
0: İran'daki Arapların bulduğu bir şey, icat ettiği bir şey.
1: Yani her ırktan bir müziği almışız.
0: Hı-hı.
1: Bunlar bir yere toplu gelmiş, toplaşmış.
0: Dolayısıyla da.
1: Aynen. Bence. Sürü. Yani bunda tam bir şey yok.
0: Hı-hı.
1: Şu makamları da yani 7 tane, 8 tane ana makamımız var Azerbaycan müziğinde.
0: Hı-hı.
1: Onları Üzeyir Hacıbeyov yani 20. yüzyılda,
0: hı-hı,
1: yani onları bir çerçeveye saldı. Bir isim verdi. Lad sistemi üzerinde.
0: Hı-hı. Biliyorum, bir kitapta okumuştum.
1: Aynen.
0: Üzeyir Hacıbeyov dedi. Peki yani tarın merkezi, Azeri tarının merkezi Tebriz ve Bakü'dür diyebiliriz değil mi?
1: Aynen öyledir.
0: Hangi ustalar var orada? Ben Tebriz'de tar ustası hatırlıyorum çok çünkü dinlemiştim.
1: Tebriz'de rahmetli Mahmud Ağa Şatriyan,
0: hı hı,
1: benim hocam Aydın Şatriyan'ın babası.
0: Hı hı.
1: Yani Tebriz'in müziğinin yani ilk olarak Tebriz'de kurs başlatmış.
0: Tar kursu mu?
1: Aynen. Tar, müzik kursu.
0: Müzik kursu.
1: Mektebi. Müzik dersi verilmiş Tebriz'de. Yani İran devriminden bir sene önce sanırım. İlk kez Tebriz'de.
0: Azeri müziği dersleri.
1: Aynen.
0: Çok güzel.
1: Azeri, Azerbaycan müziği Tebriz'de derslerini koymuş. Başlatmışlar.
0: Hı hı.
1: Yani Tebriz'in Güney Azerbaycan'ın, İran Azerbaycan'ın, hı hı, müziğinde çok bir büyük bir tepkisi var, etkisi var.
0: Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, burada bir şey açıklamak istiyorum. Hani ben de Tebriz'de yaşadığım için bizde Azeri denilince maalesef böyle hemen Azerbaycan anlaşılıyor. Halbuki İran'da 35 milyona yakın Azeri nüfusu var. Yani bunu birçoğumuz bilmiyor. Ben ettim ya, karşılaştığım insanlarla sohbet ettiklerimde bunu görüyorum. Tebriz, İran, Azerbaycan'ın en merkezi yeridir diyebiliriz.

0: Aynen.
1: Bunu burada belirtmek istedim ayrıyeten. Şimdi sözü çok fazla uzatmayalım Şehriyar. Sen
0: Zaten benim
1: öyle
0: de Türkçem bitiyor.
1: yok çok güzel konuşuyorsun. Seni o Azeri lehçen beni Tebriz'e götürüyor. Hepimizi Tebriz'e götürüyorsun. Bu
0: Çok
1: çok
0: sağ olun.
1: güzelmiş.
0: Teşekkür.
1: Sözün bittiği yerde, yazının bittiği yerde musiki başlar demişti bir
0: Aynen.
1: abim. Gerçekten öyle. Şimdi sözün bittiği yerde musiki başlasın. Sizden bir şey dinleyelim.
0: Tamam.

0: Ellerine sağlık Şehriyar.
1: Çok sağ ol.
0: Selahattin, sen de bugün bize katıldığın için ayrıyeten
2: Ben
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ederim.
2: ederim davetiniz için.
0: Şimdi Şehriyar, sen Tebriz'den bize selam getirdin. Biz de buradan Tebriz'e selam gönderelim, İstanbul'dan. Katıldığın için
1: Çok sağ olun.
0: çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür ederim.
0: kardeşim. İsmin gibi Şehriyar Üstad'a da, o büyük şaire de selam olsun
1: Çok sağ
0: buradan.
1: olun.
0: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Selo, sana da teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Ne demek?
0: Şimdi istiyorum ki böyle son parçayı bir tane sözle eser. Ben de laf da çalayım. Anonim bir Azeri şarkısı söyleyeyim. Girdim yarim bahçesine. Selo Güzel Tomba, ile sen de tarınla eşlik edersen çok
1: Hayır.
0: sevinirim. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Bugün Tebriz'den gelen rüzgarla size selam verdik. Azeri müziğini anlatmaya çalıştık ve Azeri müziğinden örnekler sunduk. Şimdi Girdim Yarın Bahçesine adlı türküyü icra edeceğiz hep birlikte. Haftaya tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

Canlılar içinde sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Aman Allah'ım.
1: Ah, ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı mürüvvet?
1: Ya.
0: Yani adetinde mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı beni bitab-ı kudret.
1: Ya.
0: Takatsiz bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane
1: Vay efendim
0: döndürdün.
1: vay.
0: Allah Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya, müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca, Bekir Sıtkı
1: Ya.
0: Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim
1: Dilhun eder
0: gülüm.
1: çok.
0: Dilhun eden çok.
1: Ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: vay.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Ya
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet.
1: eseri. Son Hoca
0: Süreysen
1: derler malumunuz.
0: tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok güzel.
1: Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama
0: Allah
1: bir nakaratta
0: Allah.
1: Anlatmış
0: Anlaş, anlattı
1: musikiyle.
0: Ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya. Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: Bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Abi çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar yetmez anlatmaya.
0: Onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez.
1: Ya.
0: Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindaneden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peymaneden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Ma'am Allah
1: Allah isten.
0: etmesin.
1: Ya meyhane.
0: Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada mey
1: Estağfurullah.
0: ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey
1: Tam da yeridir bir
0: yok.
1: bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel.
1: ederseniz
0: Evet, estağfurullah.
1: onu
0: Buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş hocam, bütün şarkılarınız çok güzel yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok fare olmam meşrebi rindaneden onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fari oldum meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahaları
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel.
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: öğretti.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
1: Şimdi
0: Avcı da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
1: o
0: keyifle
1: kahkahalara
0: karşıladı.
1: boğulmuş
0: Tabii.
1: efendim evet.
0: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
1: Buyurun.
0: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan, işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o mey ve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da, insanlarımız da bilseler, bunun gerçekte o bahsedilen mey ve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül-i şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler, akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana, nur
1: Ya
0: ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya
1: Ya.
0: Rabbi. Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor o
0: Hanım,
1: malumunuz, ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey, yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: valla.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse, keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiya'yla.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür,
0: çatlasa
1: çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi hare tahammül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi, yani sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam, ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Şair.
1: bir programımıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman ricali devlette de çok fazla büyük bir itibar, çok büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la son
1: Evet.
0: dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Ya.
0: Yani bırakmış olduğu mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O
1: Tamam
0: okuyor.
1: ya.
0: Belli belirsiz aşağıda eşlikler
1: Dinlemekten
0: yapıyor.
1: çalamamışlar
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ey işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser okuyalım
1: Canım.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm,
1: Ya.
0: ihtiyar oldum.
1: Şükrü Tüner Üstadım.
0: Ya,
1: Ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

0: gibi yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir ama içimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
1: Bas bariton sesiyle dikkat çeken Türk halk müziği sanatçısı Turan Engin, 1938'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Türk halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Murat Koç ve Ali Ekber Çiçek'ten bağlama çalmayı öğrendi. Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi gibi Türk halk müziği üstadlarıyla tanışma imkanı bulan Turan Engin, 1957'den itibaren Sadi Yaver Ataman'dan özel dersler alarak Türk halk müziği bilgisini ilerletti. 1967'de Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Ahmet Yamacı ve Neyzen Ul ve Erguner'in teşvik ve talepleriyle Yurttan Sesler topluluğuna dahil olan Turan Engin, uzun yıllar emek verdiği TRT İstanbul Radyosu'ndan 2002'de emekli oldu. 23 Temmuz 2006'da aramızdan ayrılan Turan Engin, 45 yılı aşkın sanat yaşamında gerek icra anlamında gerekse yapmış olduğu derlemelerle Türk halk müziğinin unutulmazları arasına adını yazdırdı.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok
1: bence
0: teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım. Şımarın.
0: Canım,
1: siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canım
1: mutluluk
0: sen.
1: Verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Ya. İnsanın hayatında böylesi, öylesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun mutlu. Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni.
0: Koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar. Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var.

0: Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
1: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
0: yaşayan
1: kere.
0: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Diyebiliriz.
0: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi yaşatan, isimleri bizlerle hem buluşturdunuz?
1: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
0: Ya.
1: Mesela. Ne bileyim? Seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
0: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
1: Jale mesela
0: unuttur.
1: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
2: Ya. Gerçekten. Ya.
1: Ne bileyim ben Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
0: Gerçekten. Ben
1: bir sürü
0: de
1: böyle, bir sürü böyle.
0: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
1: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
0: Hayal bile etmemiştiniz.
1: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç
0: nasıl?
1: Aklımda yokken.
0: Nasıl düştünüz bu?
1: Arşivcilik, arşivcilik işte.
0: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
1: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğa aldılar beni.
0: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
1: evet.
0: Şu an. Şarkı,
1: o zaman Jale...
0: Çok şarkı. Aslında. Buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem o.
0: Vallahi ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Vallahi ne yapıyorsun? Şahane sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Gerçekten. Ha, hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: fena. Ne yapıyor? Sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin'i sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyorum. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle mi? Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülk şefliğinde. Tamam. Eda Özülk oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: biz,
2: falan
0: biz
2: öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını da düşünemiyorum.
2: Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı
0: ay,
2: biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsiz. Hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü
0: eski
2: ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş böyle plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devri başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: aramıştım.
2: En
0: değerli plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığının peşine ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.

0: Mina'nın Türkçe plağı.
1: Mina'nın Türkçe plağı mı?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Mina'nın Türkçe plağını çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
1: Şu anda
0: olmuştum.
1: Halihazırda var mı sizde arşivde?
0: Var tabii canım.
1: Benim Nerede böyle bu?
0: Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var. Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
0: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
1: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
2: Evet. Canım.
1: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
2: Ben evet, tabii ki 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
1: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
2: Hala geçti. Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı
1: Ay,
2: Hakan.
1: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in tenin. Var
2: çok
1: mı
2: sevdiğim.
1: Yeni taş plakta?
0: Bu yeni ama.
1: Ay ama Gülsen'in
2: çok
1: tenin.
2: Sevdiğim bir
1: yani
2: şarkı.
1: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
2: Ben kendi tek sahnelerimde şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
1: Müthişsin. O zaman
2: halay da halay var.
0: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
2: Çalışırım ben.
0: Öyle.
1: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
2: Şarkı
1: Şimdi Gülsen'in tenin diyoruz ve Jale.
2: Hadi bakalım.

0: Yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
1: Mecburiyet, neden mecburiyet?
0: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
1: Ah, geçmiş olsun.
0: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
1: Öyle.
0: kanser geçirdim.
1: Aa,
0: Hastanede
1: geçmiş
0: yazdım ben
1: olsun.
0: bu
1: Ne
0: kitabı.
1: diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız,
0: Evet,
1: sıhhatimiz iyi. Belki
0: çünkü
1: böyle bunu
0: geçti.
1: yazarken bütün böyle her şey aktı gitti. Negatif
0: Zamanın
1: ne
0: nasıl
1: varsa.
0: geçtiğini anlamadım, biliyor
1: Hı?
0: musunuz? Terapi gibi
1: Güzel.
0: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
1: Evet.
0: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
1: Elbette.
0: ummadığımız, hayattan vazgeçmeyin.
1: Evet.
0: Kendinizi iyi
1: Çok
0: hissetmek
1: önemli.
0: için bir şeyler yapın.
1: Müzik de iyileştiriyor, değil mi?
0: Değil mi?
1: Onun
0: Müzik iyileştirir
1: iyileştirici
0: zaten.
1: ruhuna
0: Müzik
1: inanıyoruz
0: kesinlikle
1: hepimiz. Ha?
2: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
0: Kesinlikle.
2: iyileştiriyor.
1: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
1: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
1: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde.
1: Ah.
2: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
1: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
2: takip ettiklerim var.
1: isim ver.
2: Semicenk hayranıyım acayip
1: Ha.
2: derecede mesela.
1: Vallahi süper.
2: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
1: Çok
2: Melek
1: güzel, evet.
2: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
2: bence
1: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani,
1: Peki.
2: rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Seviyorum
1: Nefis,
2: yani.
1: harikasın. Ve
2: Ama
1: kendini
2: hani
1: de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: kesinlikle
1: isimleri
2: takip ediyorum.
1: biliyorsun,
2: Tabii.
1: seviyorsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
1: çok önemli
2: benim
1: bir şey.
2: tek
1: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
1: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha, duruma göre. Sanat
2: Tabii
1: müziği
2: ki
1: de okursun mesela.
2: okurum ama rahmetli Şan
0: her
2: hocam
0: şeyi okuyor.
1: Valla.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
0: Dur.
2: Şan hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
1: Oo, çok.
2: Bilirim, haddimi
1: Ay
2: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
2: okurum.
1: Ya
2: Halay,
1: ben de öyleyim
2: acayip
1: biliyor musun?
2: halay
1: Şimdi
2: repertuarım var.
1: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
2: güzel.
1: evet.
2: Aa, sürpriz
1: Buyurun
2: oldu.
1: lütfen.

0: Şöyle. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirtmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki. Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Bir de dua, söyledi. Onu söyleyecek benim için de.
0: Ya. Evet. Yani öyle o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet, programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergül.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken
1: gerçekten.
2: Dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim?

0: dedim.
1: Mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek ne kadar değerli. Ne yapalım, kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir duralım hafiften.
1: Ne dersin, olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
1: Amin dedim.
3: Aysel Gürel.
2: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
1: Ay, Allah rahmet
2: benim
1: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar... Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar, onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
1: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: travada kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Çok iyi değil miydi peş peşe? Çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun? Karışıyor,
0: mesela
1: karışıyor.
0: Ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi ne şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var. Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum. O uslu bir çocuktu.
1: Aha. Metin Özel geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu Araso özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem. Çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi.
0: Bunu niye daha önce söylemedin Şahlan? Artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım ey lorke. Zıvarız buz gibi çağlar. Delale lorke.
0: Ali Paşa.

0: Ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı suali soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hem şikayet ediyorlar ya şimdiki şarkıcılar.

0: şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şunlar, şu anda ne yaşanıyorsa onlar şarkı haline geliyor.
1: Değil mi?
0: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
1: Aa, ne güzel.
0: Çok severim Gülüz'ü.
1: Onları kendisini davet edelim.
0: Manifest'i çok beğeniyorum.
1: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
0: Yaparım.
1: Aslı Ünel'i de yaparsın belki bir proje.
0: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
2: Ya! Gözleri parladı.
1: Yani izleyenler, bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
1: Bakayım, gözler parladı mı?
2: Gözler parladı.
1: Şefim gördün mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
2: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
1: Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.
3: Bize vokal yapalım.
1: Haydi.

0: bilmiyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Neyi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayran olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik. Kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum. Şimdi, hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şen'e sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkılarını
1: bütün şarkıları
0: Kemal
1: bir kişiye,
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı Fikret. Zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin. Çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş gör senden.

sonuna geldik. Yine önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

yasmur. Duymaz mı yer geç yanar da gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş var yine mi keder ama artık yeter.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Güliz yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasik değil mi? İçimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Hoş geldin Ediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşımız, dostumuz. Çok sevindik geldiğin için. Sağ ol.
1: Sağ olun,
0: Ayaklarına
1: ben de burada
0: sağlık.
1: olmaktan çok memnunum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün yine
0: Aleyküm
1: tekim
0: selam.
1: burada.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş
1: Evet, sağ
0: olsun.
1: ol, teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım.
1: Sağ ol.
0: Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri.
1: Çok güzel.
0: Arkada gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili
1: Çok
0: savaşını
1: çok güzel bir
0: anlatan.
1: eser, çok güzel bir
0: Orada
1: eser.
0: da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.
0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür
1: Aa,
0: ediyoruz.
1: çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var, çok güzel
0: Fotoğraflara
1: bir
0: bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana
1: Estağfurullah.
0: göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improvizeler oldu.

0: şeylere gittik.
1: Çok güzel. Doğanın lezzetini yakalamak da
0: aynen öyle.
1: Çok
0: Anı
1: önemli
0: yaşama.
1: bence. Onu yaşamış
0: Ben
1: olmalı.
0: o tarzı çok seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber. Mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık Veysel demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne
0: Alekber
1: gelecek.
0: Şişek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya El Vurup Yâremi İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: yeni çalışmalar?
1: Aslında yeni çalışmalar derken çalışma durmuyor bizde. Özellikle bu single döneminde tek tek şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
0: Müzik
1: Bu
0: biraz
1: arada
0: ona döndü piyasa.
1: da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ikimiz de çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
0: Harika.
1: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat. Gençlik
0: Son
1: zamanı devam ediyor.
0: çalıştığınız esere de gelip bağlamamla çalmaya çalıştım.
1: Evet,
0: Benim de bir
1: ellerine
0: katkım
1: sağlık.
0: oldu.
1: Çok güzel
0: Çok da
1: oldu.
0: mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
1: Biz de çok
0: Zaten
1: mutluyuz.
0: birçok projede beraber olduk.
1: Evet, evet,
0: Olacağız yine
1: evet.
0: inşallah.
1: İnşallah.

0: Pediz, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni. Unut Beni. Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanları hep kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık hatta konserlerini yaptık. Unut Beni bizim ne bileyim göz bebeğimiz diyebilirim.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ney var, ne bileyim yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: peki
1: yapalım.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri. Türküleri okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler, kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum dostum.
1: söylerdik. Dostum dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay be.
0: evet.
1: Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine senle inşallah yine
1: Daha
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin
1: bize
0: için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok güzel ağırladınız. Çok
0: Sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız. Ahmet Kaya şarkısı okuyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir Hicaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

Efendim, üç yerde sabırlı olmamız gerekiyor. İbadette, nefse karşı tahammülde, belalar ve musibetlerde. Zira sabır dikeni gül, yokuşu düz, zehri bal eyler. Kur'an-ı Kerim'in Asr suresinde sabrın neden mi önemli olduğu şöyle vurgulanır. Asr'a yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sabır, sevincin anahtarıdır. Semavi hisler, ilahi aşkın etrafında toplanmış bizleri ilahilerle kucaklaştırıp sohbetle doyuruyor yüreklerimizi. Bu misafirlikleri beklemek çok zor geliyor ama aşkı seven gönüllerimizle biz de sabra sarılıyoruz en çok. Merhaba efendim, Semavi Hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Kemal Faruk. Hoş geldin sevgili
1: hoş
0: Kemal.
1: Hoş bulduk. Eyvallah.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Çok
0: senin eserinle başladık. Sohbet itibariyle de bir metafor üstünden böyle yola çıkalım istiyorum. Kalbimiz çok büyük bir coğrafyaya sahip. İçerisinde hırs, haset, sabır, şükür, tevekkül ve daha nice kentler var o coğrafyada. Lakin başkenti aşk. Şehri aşkın sakinlerine bakıyoruz. Orada Hazreti Yunus, Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana ve daha niceleri var. Onlar neyi bulmuşlar o kentte ki ölümsüzleşmişler?
1: Onlar her şeyden önce aramışlar.
0: Eyvallah.
1: Malum her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardan çıkar. Bugün iyiliğiyle de kötülüğüyle de anılan çok insan var. Mühim olan hangi hasletle anıldıkları.
0: Anıldığın.
1: Hazreti Yunus bir dizesinde çok güzel ifade eder. Der ki hepsinden iyice bir gönüle girmektir der.
0: Eyvallah. Şunu mu demek istiyorsun? Biz yolda olalım. Biz arama yolunda olalım. Nasip zaten haktan. Doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Eyvallah. O zaman hemen bir esere daha girelim mi?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Kemal'cim ağzına sağlık.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim dostum.
0: Yunus Emre'ye ait sözler malum. Hepimizin bildiği çok güzel namelerle giyinmiş, süslenmiş bir eser bu.
1: Ve her bir kelimesi bir kitap değerinde değil.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani, İbret alınması, öğüt
0: bugün
1: alınması.
0: Bugün Yunus'u anlamak için biraz daha gayret etmek lazım. Zaten çok açık ama biz de biraz gayretkar olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir soruyla hani sohbetimizi devam ettirelim. Saatler ilahi aşk için doluyorsa ömür anlamlı. Diğer türlü çok yaşamışsın, bir anlamı yok. Ancak denir ki vakit nakittir. Sence de vakit nakit midir?
1: Vakit hayattır.
0: Eyvallah.
1: Rabbimiz asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır buyurur. Ve asır kelimesinin de ömre karşılık geldiği söylenir.
0: Eyvallah.
1: Yani buradan da anlarız ki ömür kıymetli, vakit kıymetli, zaman kıymetli. Söylediğin gibi vakit aslında ömür ilahi aşk için kalp atıyorsa kıymetli.
0: Haliyle bir anlamı var.
1: Şöyle bitirmiş olayım. Ömrünü, gönlünü ilahi aşkla dolduranlara ne mutlu.
0: Ne mutlu. Eserle buna bir
1: taçlandıralım.
0: Taçlandıralım.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim.
1: Eyvallah, var olasın.
0: Bu eser senin bir besten.
1: Evet, söz
0: Temenni
1: müziği bana
0: isminde.
1: ait. Evet.
0: Nasıl çıktı, ne zaman çıktı, ne kadar oldu? Biraz bize anlatır mısın Temenni'yi?
1: Rabbimizin rahmetini, istikamet üzere olmayı, sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürebilmeyi aslında diliyoruz Rabbimizden.
0: Diliyoruz.
1: Rahmetindir tek temennim diye. Çünkü Rabbimiz bizim esirgemese, muhafaza etmese
0: Ya,
1: aslında halimiz nice
0: nice
1: olur.
0: olur, değil mi? Şu çok enteresan bir konu değil mi Çağrı abi? 8 tane nota var. Besteyi ben yaptım. Aslında sen yapmadın. O sana
1: Evet.
0: nasip oldu. Çünkü
1: İlham
0: o
1: edildi, değil mi?
0: 8 ses bütün insanlık için, bütün kainat için var. Doğru değil mi? Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu lütfu şükürle taçlandırmak
1: Elhamdülillah.
0: gerekir. Doğru mu
1: Elhamdülillah.
0: ister?
1: Ne mutlu.
0: Ne
1: Çok güzel
0: mutlu.
1: izah ettin ve
0: Eyvallah.
1: gerçekten bir nasip meselesi. Bir
0: Kesinlikle öyle.
1: eser üretebilmek, yazabilmek, besteleyebilmek ve Rabbe hamdolsun. Hani sorarlar ya nasılsın diye, layık olduğumuzdan çok daha iyiyiz gerçekten. Yani
0: Elhamdülillah.
1: bu kadar nimetler içerisinde ve bu kadar yorgunluk, koşuşturmaca içerisinde işte böyle bir eser ardımızda bırakabilmek
0: Ya,
1: ne kadar
0: ne
1: kıymetli.
0: kadar kıymetli değil mi? Hadi bir eser daha yapalım mı?
1: Eyvallah, yapalım.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim. Çok teşekkür
1: Eyvallah.
0: ederiz. Her güzelliğin sonu olduğu gibi programımızın da artık sonuna geldik. Ben geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Son programa yönelik cümlelerini de senden rica ederiz.
1: Çok kıymetliydi bu güzel
0: Eyvallah.
1: ortamda bulunmak. Üstatlarla, seninle birlikte bir
0: Eyvallah.
1: dost meclisi aslında.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle
1: Umarım
0: öyle.
1: izleyicilerimiz de istifade eder ve bizler de istifade ederiz. Burada
0: İnşallah.
1: bulunmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum davetin
0: Eyvallah,
1: için.
0: biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Efendim, elbette zor zamanlar yaşayacağız ömrümüzde. Hastalıklar göreceğiz. Sevdiklerimiz Allah'a kavuşurken içimiz burkulacak, canımız yanacak. Fakat Yaradan'ı sığınıp hayır dilemeliyiz. Her şerde bir hayır olan şu dünyada bizim de akıp giden ömrümüzün en büyük hayrı sabırdır. Bakara suresinde Cenab-ı Hak bizlere, ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir diye buyurur. Evet, bize yine bekleyişin yolları göründü. Böyle güzel vakitleri beklemenin de tadı elbette bir başka. O yüzden beklediğimize de şükredip ayrılıyoruz yavaşça birbirimizden. Huzurla ve neşeyle kalın efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimiz Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çölovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa Koca Yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ubuç'um. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Sazınıza sözünüze sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamızı sağ olun.
0: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
2: Evet.
0: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
2: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüzde gelmemiz bugüne nasip oldu.
0: Evet.
2: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
2: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
0: Bizler için de öyle.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
2: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
0: Harika.
2: Söylemeye çalışacağım.
0: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
2: Gel, eşlik edelim.

0: Chalán. Bravo. Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın.
0: Sözüne sağlık.
1: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
1: Evet.

0: Eylül, sen de miyiz?
1: Bendeyiz.
0: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
2: Neşenelelim mi?
0: Neşenelelim
2: Azıcık
0: mi? Bir şeyler
1: neşelenelim.
0: yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
2: Evet, siz böyle bir
0: Evde hazırlık
2: intro
0: yaptınız değil mi?
2: hazırlamıştınız.
0: Peki o zaman.
2: Haydi bakalım.
1: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
2: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yer ol efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
3: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
4: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdün.
5: O yüzden çok
2: eyvallah.
5: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
5: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş abi, gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Eline sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da, bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi değil.
2: Tabii.
0: Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Evil'le bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası. Müzik ve dans topluluğu sanatçısıyım. Hatta

0: Mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
0: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi kucağında Özgün kucağında tutar sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış
0: teşekkür ederim,
1: alalım.
0: Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza i̇nşallah, almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
2: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
3: yine
2: mi Erkan
3: bana
2: abi?
3: Mı geldi?
2: Evet sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
3: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
2: Güzelim bağında güller derilir.
3: Olsun. Tamam olur.
2: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
3: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
1: Size ait. Efendim söz müzik Erkan Şölen.
2: O zaman abi şöyle bunun 3 kıtası var mı?
3: 3 kıta var.
2: 3 kıta varsa 3 kıta yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir...
3: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
2: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
3: Hadi bakalım.

Zamanenin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kemali çalmazsa aynalı köreye de bilmem.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: farkın olsun. Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin değil mi? Öyle mi
1: Bir
0: biliyorum?
1: Havent Eser de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: sizler için olsun. Ben
1: evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
0: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail, ağzına sağlık.
1: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel.

0: Gel ya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
1: Yer.
0: Yersin. Gel vatandaş gel.
2: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

0: Sevgili usta, büyük usta, ruhu şad olsun, İlhan Çeşen'in o ölümsüz eserlerinden biriydi. Benim de bu programda seslendirmeyi en çok istediklerimdendi. İkinci haftamıza kısmetmiş. Umarım beğendiniz efendim.
1: Beğenmezler mi? Bence insan sevdiğinden uzak düşünce şehirler büyüyor galiba. Yollar uzuyor. Bir de sen böylesine derinden söyleyince türkü gurbet daha da ağırlaşıyor gurbet.
0: O halde bahtın karanlığı düşsün gönlümüze şimdi. Neşet Ertaş'ın ölümsüzleşmiş notalarıyla.
1: Evet, karadır şu bahtım kara diyoruz.

0: Bir Mahsuri babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Hangi Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle oturma.

0: Aracı olan müzik, büyük usta Musa Eroğlu, ona da
1: Selam olsun.
0: saygılarımızı.
1: Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. Öyle mi?
0: Çok geçti İsmail. Daha
1: Vallahi
0: bir
1: çok çabuk
0: sürü eser
1: geçti.
0: var söyleyeceğimiz.
1: Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
0: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım.
1: Vallahi
0: Sonra beraber final yapalım.
1: nakaratlara birlikte ayrı
0: Beraber
1: gayrı
0: mi?
1: yok. Ayrı
0: Pekala.
1: gayrı yok.
0: Tamam.
1: Bu
0: Tamam.
1: programın en güzel
0: Pekala.
1: özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek.
0: Hadi
1: Evet,
0: bakalım.
1: intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: yeter olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: farkı olsun.
1: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te. Laterna. Laterna bir tür ayaklı orktur. İstanbul'un 1900'lü yıllarının simgesi olarak bilinir. Bu müzik aleti eski yıllarda sokak eğlencelerinde kullanılırdı. Üzerinde bulunan bir kol yardımıyla programlanan müzikler çalınırdı. Geçmişte İstanbul'un bazı semtlerinde laterna ustaları bulunurdu.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yenisi arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerimden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok da iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Serena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, öyle söyleyeyim. Evet.
1: Çünkü hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat tabii. Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen nereden, öyle. Nereye? Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın. Sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bestem şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı. İşte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: eksik olsun hayat ne güzel. Oh ne âlâ en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun hayat ne güzel. Oh ne âlâ en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle, böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün teşekkür. Bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir mi? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa muazzam. Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani anlatabiliyor muyum? Hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemize İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolgan, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni
1: Bir
0: tanısın.
1: görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyleydi deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayengil Orkestrası'na giriyorum. İTÜ Konservatuvarı'na kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu.

0: Şans her an seni yakalayabilir. Sende ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: ינם עיתון עוד הבאצור Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum. Ama hakikaten bir baktım, o zaman kaset zamanı, tabii, 90'lı tabii. Yıllar, benim izim var.
1: O yüzden 90'lardan bahsediyorsun bu
0: 90'lardan
1: arada.
0: 90'lardan bahsediyorum.
1: Hani o kadar da değerli ki, ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak gibi için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: ya
1: normal.
0: Şimdi bazen
1: yani
0: bir yere gidiyorum böyle.
1: Ama eleştirmen de güzel.
0: Yani kendime
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil. Hop ben çalmıştım falan. Hop. Ondan sonra ben tabii ki falan şarkılar böyle. Ya insan hoşuna gidiyor. Çok güzel
1: tabii
0: şeyler.
1: Ki,
0: yani bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de kopmam lazım.
1: Lazım.
0: Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir.
0: Şimdi
1: o zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmişiz, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: Şimdi ben
1: ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldim, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi, dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir
0: bir bakayım abi falan. Yani. Hemen arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volgacığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya ihtiyacım var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam mı, bir anda. Tabii tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkı.

0: Şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır yani.
1: Mükemmel.
0: Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bunun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten
1: ettiğin için burada olmak
0: seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum, kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Sevgili dostlar, bugün stüdyomuzda benim de çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim var. Kendisi mikrofonla çok genç yaşta tanışan, radyodan tiyatro sahnelerine, televizyon programlarından dublaj stüdyolarına kadar pek çok mecradan tanıdığımız bir isim. İletişimci Nur Hak'tan bizlerle. Hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: Safalar getirdin.
1: Safa
0: nasılsın?
1: Bulduk.
0: İyi misin?
1: Hamdolsun abi. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, biz bugün programda ne yapalım? Yani program öncesi programda ne yapalım diye kendisine bir soru yönelttim ve bana o kadar çok hoşuma giden bir şey söyledi ki istersen bunu sen paylaş ve programı böyle götürelim.
1: Eyvallah. İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Anadolu coğrafyasında da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle şereflenmiş birçok güzel şiir var. Ve bu şiirlerden bestelenmiş ilahiler var. Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin, nice kıymetli zatların eserleri var. Biz bugün konuşmasak da o eserleri karşılıklı olarak terennüm etsek olur mu ki malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında salavatlar ona arz edilir. Biz de ona selam olsun diyelim. Ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim demiştim.
0: O zaman Ravza'ya doğru yavaş yavaş gidelim.
1: İnşallah.
0: Haydi o zaman.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil ahirette ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak. Ümmetin seni her an mahşere de kanacak. Gönül tortularımız nurunla paklanacak. Andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en safa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyun

mağdur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

gönül huğun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yürevan bahşın hevasında, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında, perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylemesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri, lebim kavruldu ateşten döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kente Sibir dağından toprağı kirlerinden arındırır bir yangın. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzanan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güneşlik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Nefsinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklarına hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema. Sana muhtaçtır zemin. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım.

Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, senin visalinle

Gül cemalini gören hayran olur sultanım. Cennet bile seninle seyran olur sultanım. Sen ki nur-u hüdasın, rahmetsin yere göğe. Yanmışlar hep kapında reyyan olur sultanım. Ta ezelden ebede mislin yaratılmadı. Senin lütfuna eren sultan olur sultanım. İlahi bir güneşsin, nuruna pervane can. Aşkından mahrum sine zindan olur sultanım. Fazlının eteğine aklın eli erişmez. Sensiz gülzar-ı cennet hicran olur sultan. Alemde kimse değil, sensin kalplere tabip. Nurun gönül derdime derman olur sultan. Didarına aşığım, yanmakta ciğerde zar. Ne gün, ne gün gel diye ferman olur sultanım.

nurunun incisidir sema, güneş, ay, yıldız. Sende küçük bir damla umman olur sultanım. Bütün alem halkının bir sensin tek öncü. Şanını yüce kılan Rahman olur sultanım. Senin keren kapına koşmada büyük küçük, ümmetine başka kim mihman olur sultanım? Sana tabi olmayan yarın ruz-i cezada bin defa, yüz bin defa pişman olur sultanım. Bu Necati mücrime nazarın erişmezse artık ona her bir şey düşman olur sultanım. Senin gül hatırına nice bin günahkara cennetler ve firdevsler ihsan olur sultan. Seni sevmeyenlere saadet günü yoktur. Anlarlar kıymetini zaman olur sultanım. Kimin can toprağına nurundan zerre düşse bir Bilal, bir Ammar, bir Selman olur sultanım. Sen Habibi Hüdasın, hiç ümit keser miyim? Miskinlere ihsanın her an olur sultanım. Mucize parmakların çölde sular çağlattı. Bir çalıya el sürsen elvan olur sultanım. Devletinin eşiği güneşten daha parlak. Sana bütün nebiler ihvan olur sultanım. Bir şan ki dile sığmaz, kelamın gücü yetmez. Kaç Süleyman yoluna kurban olur sultanım. Sensin mülkün seyyidi, alemin tek rahmeti. Şanına şanlar katan Sübhan olur sultanım. Nurunun incileri cennetin zinetidir. Orada dertler, kederler nihan olur sultanım. Sen nasıl şanlıysan, senin vezirlerin de Sıddık gibi bir Şah-ı Cihan olur sultanım.

0: olayım, gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

0: Aman Allah. Çevirip yandırdı külhane gönlüm. Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı mürüvvet? Yani adetinde mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bitab-ı kudret. Takatsiz bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane
1: Vay
0: döndürdüm.
1: efendim
0: Allah
1: vay.
0: Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet. Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvallah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca, Bekir Sıtkı
1: Ya.
0: Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim
1: Dilhun eder
0: gül
1: çok.
0: dilhun eden çok.
1: Ya ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: Ya.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Ya
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet.
1: eseri. Son Hoca
0: Sürersen
1: derler malumunuz.
0: tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok iyi.
1: Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama bir
0: Allah
1: nakaratta anlatmış
0: Allah. Anlattı
1: musikiyle.
0: ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Çok zalim.
0: Evet,
1: Çok zalim.
0: evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah, ah. Değerli kardeşim, gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Ya. Kitaplar
0: Onun
1: yetmez anlatmaya.
0: ya onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez. Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden.
0: peyim.

0: Bezmedikçe haleti mestaneden çıkmam Allah
1: etmesin.
0: isten. Ya meyhane.
1: Burada tabii ki bu meyhane meselesini ya. Tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler
0: eyvallah.
1: Burada.
0: Öyle anlasınlar sorun
1: ama
0: yok.
1: İşte herkes anlayana tabii, herkesin
0: Eyvallah.
1: kabiliyetine
0: Eyvallah.
1: göre bu iş. Yapacak bir şey
0: Tam
1: yok.
0: da yeridir bir bununla ilgili bir anekdot var.
1: Çok
0: Müsaade
1: güzel.
0: ederseniz
1: Evet, estağfurullah.
0: onu
1: Buyurun.
0: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli besteker ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
1: Evet.
0: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
1: Doğrudur.
0: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
1: Evet.
0: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş hocam, bütün şarkılarınız çok güzel yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok Fahri Olmam meşrebi rindan eden onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
1: Ya.
0: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fahri oldum. Meşrebi rindan eden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahaları
1: Çok
0: boğulmuş
1: güzel.
0: mübarek.
1: Allah
0: Böyle bir
1: rahmet
0: hatıra
1: eylesin.
0: var.
1: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
0: Tüm
1: Hoca da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
0: o
1: keyifle
0: kahkahalara
1: karşıladı.
0: boğulmuş
1: Tabii
0: efendim
1: tabii.
0: evet.
1: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
0: Buyurun.
1: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan, işin

bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o meyve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da insanlarımız da bilseler bunun gerçekte o bahsedilen meyve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül-i şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler, akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana, nur
1: Ya
0: ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya
1: Ya.
0: Rabbi. Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor o
0: Hanım,
1: malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle,
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: valla.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse. Keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür.
0: çatlasa
1: Çatlasa
0: gülüm.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan

0: okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi hâre tahammül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programınıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler.

0: Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la son dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye giderse gitsin. Yani bırakmış olduğum mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O okuyor. Belli belirsiz aşağıda eşlik
1: Dinlemekten çalamamışlar yani.
0: ediyor. Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ey işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser
1: Tabii.
0: okuyalım seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm.
1: Ya.
0: İhtiyar oldum.
1: Şükrü Tüner Üstad'ım
0: Ya,
1: ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten?
1: Ya efendim.
0: Yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet,
1: Ediyorlar.
0: öyle
1: Eyvallah.
0: yapsınlar. Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine.
0: Evet,
1: Olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Peri.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyonu geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes bana, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık, harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Yani de, evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocama. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle, sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mıdır?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Ha,
0: ya, buradan başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: hani
1: soğuk.
0: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikler olsa gerek mi?
0: Atışma var.
1: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
1: döndü.
0: Gerçekten
1: çok güzel. Acayip bölge oldu bütün geçen deniz
0: oradaydı.
1: Kayaklar
0: da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'a da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım. İnce ne kadar Kavanlı ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim geçen -35 derece.
1: Ya,
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında ya. Birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada yarı değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: Var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel, memleketin
1: anne
0: her yeri
1: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet,
0: aa,
1: anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta, lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi üniversite konservatuvarı?
1: Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani... silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
0: Allah
1: vardı. Bak
0: eylesin.
1: Şu feleğin içine mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen. İnilfer'de.
0: Çikolata renkli şarkımız
1: evet
0: anons ederdi.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
0: Vay
1: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da...
0: üç kız kardeş misiniz?
1: Evet, üç kız
0: maşallah.
1: Kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler. Ne güzel diyebilirim. Ya.
0: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu beni yudum noktası, bu yaptı, yudum yaptı.
1: Şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
0: Esmesin Ayrılık.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok en izlendi, çok sevildi dizilerde, hala dizilerde.
0: Ama bugün yok, yazmamışsınız onu.
1: Yazmamıştık, sen söyleyince iyi evet. de oldu aslında, biliyor musun?
0: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyleyeyim.
1: Evet, Esmesin Ayrılık.
0: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi

0: Şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Asan'da Yıldırım Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
1: Çok.
0: Bugün
1: bugün
0: Ahmet
1: bir şey
0: Kaya'ya da bir
1: söyleyeyim
0: göndermemiz
1: mi?
0: var
1: Sana
0: rahmetli.
1: özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
0: Sağ olun.
1: İnan. İnan ilk
0: Harikasınız.
1: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
0: Harikasınız. Evet,
1: Dolayısıyla
0: ters köşe
1: hani
0: şarkılar.
1: ters köşe şarkılar hatalar da olursa affola.
0: Hiçbir
1: Olur
0: şey
1: mu?
0: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
1: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
0: Buradan
1: Kaya şarkısı.
0: rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
1: Aynen.
0: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
1: Senin piyano olduğunu daha
0: Geldi.
1: başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Nereden, nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş geldin, her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın. Bitti, hakikaten aynen. De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: böyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor şu an.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli
0: çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çünkü çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı.

Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
2: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
2: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
2: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
2: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
2: Doğal zeka var bende bir
1: yani
2: tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeksi okuyor.
2: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
2: Söylüyor.
1: Popu da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
2: Şimdi burada tabii yeri gelmişken, geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
2: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık burada. Hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
2: Ona hep burada bu programda Sinan'la sende naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
2: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
2: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
2: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
2: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması, aynen, daha değerli benim için. Ama biz hem

0: Ben öldükten insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz veya
1: Evet.
0: popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi, değil mi? Yaşarken
1: Maalesef.
0: keşke o anılsa ve
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O
0: Yani
1: yüzden ben de
0: Volkan abi
1: onun...
0: son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde
1: Canım benim
0: unutulmalar
1: ya.
0: oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım
0: O
1: insanlardan bir
0: yüzden şimdi onu
1: tanesidir.
0: da buradan aleni aleniyle anmak
1: Evet,
0: istiyorum.
1: hani
0: Onu
1: analım,
0: yazmışsınız.
1: evet. Onu da
0: Şimdi
1: ilk kez okuyacağım burada
0: öyle mi? Ne
1: sizlerle.
0: güzel.
1: Kes. Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk
0: Ne
1: oldu.
0: güzel. Sağ olun. Teşekkür
1: Sizlerle.
0: ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan da
1: benim.
0: sahnede aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık, çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Değil mi? Çok seviyorum, evet.
2: Her telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Elinde de bağlama var, bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Enes duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranje yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Spido Gonzalez. Ben
1: diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansta evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Ayrıca
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok
1: bizim
2: değerli
1: için.
2: Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: umarım. Türk halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cızburger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini durumda. Yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
2: Kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek ya. Eninde sonunda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
2: Halk müziğiyle sanat
1: yer halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar Ahmet yine. Kaya. Evet.
2: Kesinlikle. Arka Mahalle'yi şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Canım benim. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt dışı, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: çalmaya.
2: Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani
1: böyle
0: şey, halk müziği olarak çıkmadı.
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...

0: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
1: O Gülhane yakaladınız mı o şeyi?
0: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Aa. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatuarı okuyacaksın.
1: Maşallah.
0: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay,
1: ne güzel.
0: İstemedi yani.
1: Dediniz de Enver Tatar galiba.
0: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de bestesi.
1: O da çok
0: Bakşiş
1: değerli.
0: Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
1: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
0: Biz hiç ayrılmadık desem.
1: Öyle mi?
0: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
1: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
0: Çok,
1: canım,
0: ya, çok güzel.
1: Genç yaşta bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
0: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
1: Ercan güzel Saatçi Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
0: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonunda formalardaydım.
1: Onlar biraz büyük ama sizden.
0: Bizden büyük
1: bir beş,
0: evet.
1: Bir 7-8 yaş
0: aynen.
1: Kadar değil mi?
0: Kuşak onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
1: Değil mi? Ama İTÜ, o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzeldi o kantinimiz
1: falan.
0: Yok mu tabii.
1: Herkes.
0: Hepimiz bir aradaydık ya, çalıp söylerdik.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş teşekkür bir program ederim. Oldu gerçekten.
0: Benim
1: bir yudum
0: öyle.
1: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma evet. Çok memnun oldum.
0: Ben de çok
1: Enes
0: memnun oldum.
1: Enes hep anlatıyordu ama zaten anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
0: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu gibi.
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
0: Evet. 90'lar.
1: 90'lar.
0: Aramadın ah aylardır.
1: Metin abi bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
0: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
1: Metin abi de buradan sevgi derse. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
0: Evet ya.
1: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi
0: çok
1: müzisyenler. Müthiş
0: gerçekten.
1: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
0: aynen.
1: Fazla anmak lazım.
0: Evet,
1: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
0: çok teşekkür ederim.
1: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
0: Sevgiyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: kayınmetri enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz müzik sever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestrom Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi? Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel hareketli bir eserimizdi. Arif Sami Toker'e aitti. Şimdi yine daha güncel bir şarkıyla devam ediyoruz. Buyurun.

0: Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım.
1: Son, iki, üç.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.